Yaklaş ey gönül dostu. Biraz daha yaklaş. Şu dünyanın gürültüsünü, zihnindeki o bitmek bilmeyen uğultuyu sadece birkaç dakikalığına kapının dışında bırakalım. Derin bir nefes al. Omuzlarındaki o görünmez yükü serbest bırak. Dişlerini sıkmayı, alnını çatmaları bırak. Neden burada olduğunu biliyorum. Belki şu an elinde bir telefon tutuyorsun ya da bir ekrana bakıyorsun ama kalbin, evet o nazargahı ilahi olan kalbin bambaşka bir yerde. Belki kendini yoğun bir sisin içinde yürüyormuş gibi hissediyorsun. Yorgun uyanıyor, yorgun uyuyorsun. Göğsünün tam ortasında, iman tahtanın üzerinde sanki ağır bir değirmen taşı var. Ve ne kadar dua edersen et, ne kadar fısıldarsan fısılda, sesin sanki dipsiz bir kuyuya düşüp kayboluyor gibi. Hatta bazen o en mahrem anlarında görmezden gelindiğini hissediyorsun. Gökyüzüne bakıp içinden geçiriyorsun. Allah'ım beni duyuyor musun? Beni unuttun mu? Şimdi beni can kulağıyla, kalbinin işiten yanıyla dinle. Bu sessizliğin ardında muazzam bir sır saklı. Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi olan Duha suresinin satır aralarında gizlenmiş bir hakikat var. Pek çok insan bu ayetleri okur, dillerinden dökülür ama çok azı içindeki o manevi simyayı kavrar. Çok azı bu sözlerin tam da senin şu an hissettiğin gibi hisseden, daralmış, kaps haline girmiş bir kalp için özel bir şifa olarak indirildiğini bilir. Bakış açında, hadiseleri yorumlayışında gizli bir engel, bir gölge var. İşte bu gölge, şu an içinde bulunduğun bekleme sürecini bir işkence odası gibi hissetmene neden oluyor. Oysa hakikatte burası bir halvetgah, bir hazırlanma odasıdır. Bugün çözeceğimiz sır işte budur. Ya sana duyduğun bu sessizliğin boşluk olmadığını söylesem, ya sana şu an içinde bulunduğun bu karanlık anın aslında en büyük mucizenin filizlendiği bereketli bir toprak olduğunu söylesem. Duha suresinin 4. ve 5. ayetlerindeki o muazzam vaade yürüyeceğiz seninle. Ama o aydınlığa varmadan önce karanlığa, o geceye bakmalıyız. Bu karanlık kuşluk vaktinin aydınlığını doğuracak olandır. Ama aydınlığı görmek için gecenin neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamamız gerekir. Unutma ki yaratılmışların en şereflisi, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed bile vahyin kesildiği, göklerin sustuğu o fetret dönemini yaşadı. Günlerce, gecelerce Cebrail gelmedi, ilahi kelam sustu. Dünyanın fısıltıları, müşriklerin alaycı sesleri yükselmeye başladı. Rabbi onu terk mi etmişti? Darılmış mıydı? Cevap anında gelmediğinde, insanın sevilmediğini düşünmesi, o acziyet içindeki beşeri korkusu ne kadar da tanıdıktır. Sen de bir işaret arayarak kaydırıp duruyorsun ekranları. O endişeden, o hüzünden bir çıkış yolu arıyorsun. Aziz dostum, şu an keşfetmek üzeresin ki sen hazırlanıyorsun. Her şey yoluna girecek, hatta yoluna girmekle kalmayacak, hayal ettiğinden çok daha güzel olacak. Ama bu müjdeyi kalbine indirebilmek için önce bu gecikme hakkında kendi kendine konuşma şeklini değiştirmeliyiz. Manevi alemin, hakikat aleminin nasıl işlediğine dair sana bir sır vereyim. Bu alem çoğu zaman fiziksel dünyanın tam tersi kurallarla işler. Fiziksel dünyada, madde aleminde sessizlik genellikle yokluk anlamına gelir. Bir dostun sana yazmayı bıraktıysa meşguldür ya da kızgındır. Orada bir eksiklik vardır. Ama ruhun aleminde, yaradılan ile yaratan arasındaki o latif ilişkide sessizlik bambaşka bir manaya gelir. Bir düşün. Bir hoca talebesini imtihan ederken ne yapar? Ders anlatırken konuşur, öğretir, sesi gürdür. Ama imtihan
imtihan kağıdı talebenin önüne konduğunda hoca susar. Hoca sustuğu için sınıfı terk mi etmiştir? Hayır. Bilakis hoca o an her zamankinden daha büyük bir dikkatle talebesini izlemektedir. Sessizdir. Çünkü talebenin içine ektiği o bilginin, cevabın talebenin kendi içinden çıkmasını beklemektedir. Senin hissettiğin bu ağırlık, geleceğe dair bu endişe, bu daralma, Allah'ın yokluğu değil, O'nun şiddetli ve yoğun varlığıdır. O, senin kendi gücünü, sana bahşettiği potansiyeli fark etmeni bekliyor. Bizim tasavvuf büyüklerimiz, o gönül sultanları derler ki, Allah sana senin ellerinin taşıyamayacağı kadar büyük bir hediye vermek istediğinde, önce kalbini genişletir. Ve çoğu zaman kalbi genişletmenin, o kabı büyütmenin tek yolu, onu biraz kırmak, biraz esnetmek ve bekletmektir. Kabz olmadan bast olmaz, daralma olmadan genişleme gerçekleşmez. Duha suresi iki yeminle başlar. Kuşluk vaktine, o aydınlığa andolsun. Ve dindiği sükuna erdiği zaman geceye andolsun. Yaratıcı neden geceye yemin eder? Neden karanlığın üzerine yemin eder? Çünkü gece olmadan şafağın kıymetini asla anlayamazdın. Şu an kendi geceni yaşıyorsun. Döngünün karanlık kısmındasın. Ama hemen ardından gelen vaade kulak ver. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Zamanının daraldığından endişe ediyorsun. Bu telaşı, bu kaygıyı kalbinin atışlarında hissedebiliyorum. Yaşına bakıyorsun, takvime bakıyorsun. Kendini sanki her şeye sahipmiş gibi görünen başkalarıyla kıyaslıyorsun. Oysa Şeyh-i Ekber İbn-i Arabi'nin dediği gibi, manevi zaman yatay değil, dikeydir. Allah'ın senin hayatını düzeltmesi için zamana ihtiyacı yoktur. O'nun sadece ol demesi yeterlidir. Ve o şey olur. Kaldırman gereken engel, kendi mantığının Allah'ın hikmetinden daha fazlasını bildiğini sanmandır. Nasıl olacak sorusunu teslim etmelisin. Nasıl olacağı senin vazifen değil, o Rabbinin işidir. Senin vazifen tevekkül etmektir. Her şey döngüler halinde işler. Kara kıştan sonra bahar gelmek için izin istemez. Sadece gelir, çünkü kanun budur ve senin baharın da geliyor. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü 5. ayet var. İbn-i Arabi Hazretlerinin üzerinde kalbi taşana kadar tefekkür ettiği o ayet. Kaygı ve umutsuzluk içindeki herkes için nihai müjde. Şifanın tam kalbine, 5. ayete geliyoruz. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Buradaki dile dikkat et. Bu bir ihtimal değil, bir belki değil. Bu bir yemin, bir vaat. Arapçadaki gramer yapısı, bunun gelecekte kesinlikle gerçekleşecek bir olgu olduğunu vurgular. Ama cümlenin ikinci yarısına bak ve sen razı olacaksın. Burada derin bir psikolojik sır, bir gönül ferahlığı sırrı var. Genellikle biz, insanlar asla tam manasıyla tatmin olmayız. Para bulsak kaybetmekten korkarız. Sevgi bulsak reddedilmekten korkarız. Kalplerimiz hep huzursuzdur. Ancak Yaratıcı burada çok özel bir tür vermekten bahsediyor. Yanında huzuru, sekineti getiren bir veriş. Seni rıza makamına ulaştıran, derin bir tatmin hissi yaratan bir nimet. Belki korkuyorsun, işler düzelsen bile, ben artık

sensin. Acı çeken sensin. Ama Allah sana cömert olmanı emrediyor. Neden? Çünkü kendi kalbini iyileştirmenin en hızlı yolu başkasının kalbini iyileştirmektir. Rahmeti hayatına davet etmenin en hızlı yolu başkalarına merhamet etmektir. İş ararken başka birinin özgeçmişini düzeltmesine yardım et. Yalnızsan kimsesi olmayan birini ziyaret et. Paran yoksa elindekinden küçücük bir miktar sadaka ver. Bu ruhunun kutbunu değiştirir. Seni kurban durumundan çıkarıp velimet, yani veren el durumuna getirir. Aleme ben, boşum demeyi bırakır, bende paylaşacak kadar var demeye başlarsın. Ve paylaşana Allah artırarak verir. Ve sonra son ayet. Surenin tacındaki mücevher. 11. ayet. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla anlat. Rahatlamanı engelleyen o gizemli engel manevi unutkanlıktır. Yani istediğin o tek şeye o kadar odaklanmışsındır ki sahip olduğun binlerce nimeti unutmuşsundur. Senden şunu istiyorum. Her sabah günün sorunlarına bakmadan önce yolunda giden üç şeyi dile getir. Sadece üç şey. Ciğerlerindeki nefes olabilir. Başının üzerindeki çatı olabilir. Bu güzelliği görebilen gözlere sahip olman olabilir. Bunu konuş, tahdisi nimet yap. Onun lütuflarından bahset. Elhamdülillah, sadece dini bir söz değildir. O bir bolluk frekansıdır. Nimeti andığında Allah'a şöyle dersin. Fark ettim, minnettarım. Ve sana güveniyorum. Ve Allah'ın vaadi mutlaktır. Eğer şükrederseniz, andolsun ki üzerinizdeki nimetimi artırırım. Duha suresi güneşin doğuşuyla başladı. Gecenin karanlığından geçti. Geleceğin geçmişten daha hayırlı olacağını vaat etti. Bunu senin geçmişine bakarak ispatladı. Ve büyük mucize gelmeden önce bile sevinçten bahsetmeni söyleyerek sona erdi. Sabah geliyor dostum. O sessizlik, konuşmadan önceki bir nefesti sadece. O bekletilme, sayılamayacak kadar çok nimetle kıyına vuracak olan dalganın geri çekilmesiydi. Zamanlamaya güven, sessizliğe güven, her şey değişmek üzere ve değiştiğinde hayal ettiğinden çok daha güzel olacak. Bugünden itibaren kalbin hafif, güvenin sağlam olsun ve ruhunun kuşluk vaktine, o duhaya çok ama çok yakında şahitlik etmen duasıyla. Bu canlar meclisinden, bu manevi halkadan ayrılmadan önce, gel seninle birlikte bir nur dalgası oluşturalım. Enerji sirayet eder, hal bulaşıcıdır ve dua bir ağızdan, bir yürekten edildiğinde gök kapılarını sarsar. Allah sen tükendim dediğinde, sana yardımım yakındır, nusretim yakındır diye cevap verir. Her şey düzelecek, sabret. O sana en güzel akıbeti, en hayırlı sonu bahşedecek. Asla yalnız değilsin. Tekrar buluşana dek Allah'a emanet ol.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrı.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrı.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
1: Bir ayet,
0: bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet

Kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine. Düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi,

0: Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9.32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim, Mesacit

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

Cahiliye devrinde Sidane ve Hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten ve Kureyş'in ana kollarından Beni Abdüddar'a mensup olan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab, Kureyş delikanlıların en zarifi ve en yakışıklısıydı. O, büyük bir nimet içerisinde yaşıyordu. Belki de Mekke'de Mus'ab bin Umeyr'in elde ettiklerine sahip olan hiçbir genç yoktu. Kokular sürünür, Mekke sokaklarında yürür ve genç kızların ilgisini üzerine çekerdi. İlk iman edenlerden birisi olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, peygamberliğe şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden Resul-i Ekrem'in yanına bir süre gizlice gidip geldi ve namazlarını da gizli kıldı. Müslüman olduğu ortaya çıktığında hayatında zor bir dönem başladı. Babası ve annesi onu Müslüman olduğu için hapsettiler ve yolundan dönmesi için çeşitli baskılar yaptılar. Fakat onu yolundan geri döndüremediler. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, peygamberliğin 5. yılında ilk kafileyle Habeşistan'a hicret etti. Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden bazılarının İslam'a girdiği yolunda yanlış bir haber duyulunca 38 kişiyle birlikte geri döndü ve 1. Akabe biatına kadar Mekke'de kaldı. Bu tarihte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilerin isteğiyle onu İslam tarihinin ilk muallimi olarak görevlendirdi ve bu sebeple Medine'ye ilk hicret eden sahabi Mus'ab bin Umeyr oldu. Esad bin Zürare'nin evinde kalan ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüten Mus'ab radıyallahu anh, Allah Resulü'nün tebliğ tarzını

çok iyi kavraması, Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar inmiş ayetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi tanınmış şahsiyetlerin ihtida etmesini sağladı. Medine'de Esad bin Zürare ile birlikte cuma ve vakit namazlarını kıldırdı. 622 yılının hac mevsiminde ikisi kadın 75 kişiyle Mekke'ye geldi ve Resulullah'a bir yıl içinde yaptığı tebliğ faaliyetini anlatarak onun takdirini kazandı. Medine'ye hicretin başlangıcı olan ikinci Akabe biatının hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde önemli görev yapan Us'ab, 3 ay daha Mekke'de kalıp geri döndü. Hicretten sonra Resul-i Ekrem onu muhacirlerden Sa'd bin Ebu Vakkas, Ensar'dan Ebu Eyyub el-Ensari ile kardeş yaptı ve kabilesinin geleneğine uyarak Bedir'de muhacirlerin, Uhud'da bütün Müslümanların sancağını onun taşımasına izin verdi. Uhud savaşında müşriklerin ilk önce bozguna uğrayarak çekildiklerini gören okçular dağın tepesindeki mevzilerini terk ettiler. Fakat onların bu hareketi savaşın seyrinin Müslümanların aleyhine dönmesine sebep oldu. Müslümanlar ansızın dağın tepesinden gelen Kureyş süvarileriyle karşı karşıya kaldı. İbni Kamia atlı olarak geldi ve Mus'ab'ın sağ eline vurup onu kopardı. Bu arada Mus'ab radıyallahu anh, "Muhammed aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir," diyordu. Sancağı sol eliyle tutup üzerine eğildi. Düşman bu defa sol eline vurup onu da kopardı. Mus'ab sancağın üzerine kapanıp onu bağrına bastı. Ve yine "Muhammed aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir," diyordu Mus'ab. Düşman bu defa Mus'ab'a saldırarak mızrağı sapladı ve mızrak kırıldı. Mus'ab radıyallahu anh yere düştü ve sancakta düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte savaş alanını incelemek için Mus'ab'ın yanı başına geldiğinde ashabın samimi gözyaşları sel oldu aktı. Savaştan sonra şehitler defnedilirken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yoksul bir kıyafet içindeki Mus'ab'ı yanındakilere göstererek onun bir zamanlar en güzel elbiseleri giydiğini, en güzel yemekleri yediğini fakat Allah ve Resulünün sevgisini her şeye tercih ettiğini söyledi. Ardından müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice kişiler vardır. Onlardan bazısı sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş, bazısı da şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Nalindeki ayet-i kerimesini okudu. Sahabiler daha sonraki dönemlerde bolluk ve refah içinde yaşadıkları zamanlarda daima Mus'ab'ı almışlardır. Bunlardan Habbab bin Eret radıyallahu anh, Mekke'den Medine'ye dünyevi menfaatler için değil, Allah rızası için hicret ettiklerini, fakat Allah Teala'nın kendilerine dünya nimetlerini de verdiğini, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh gibi arkadaşlarının bu nimetlerden hiçbir şey tatmadan ahirete intikal ettiklerini belirttikten sonra, Uhud'da şehit olduğu gün onu saracak bir kefen bulamadıklarını, bedenini hırkasıyla örtmeye çalıştıklarında başına çekince ayaklarının, ayaklarına çekince başının açıldığını, sonunda başını örttüklerini, ayaklarının üstüne de kokulu bir ot demeti koyduklarını söylemiştir. Mus'ab-ül Hayr diye de anılan Mus'ab radıyallahu an, Ümmül Mü'minin Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi Hamne ile evli olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bacanağı oluyordu. Salatü selam, alemlerin efendisi
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida. Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Subhanallah.
9: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şems ve kameri teshir ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

Değerli dinleyiciler, günlerdir Bediüzzaman Said Musa Hazretleri'nin Sözler adlı eserinde yer alan 6. söz. Bu 6. söz neyden bahsediyor? İnsanın sahip olduğu nefsini ve malını Allah yolunda kullanmasını, onun hesabına yönetmesini mevzu ediyor. Yani konu olarak bu. Böyle bir hakikat, bir ders. İnsanın dünyadaki gerçek mesaisi, değerli dinleyiciler, yani bizim hepimizin şu dünyadaki vazifemiz, mesaimiz, bu vazifemizin karlı neticeleri, karlı sonuçları, yani bu şekilde mesela nefsi Allah'a satmak. Hep bahsediyoruz ya, Tövbe suresinde geçer 111. ayetinde, Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Yani bu anlattığımız ve anlatacağımız şu anda 6. söz bu şekilde, bu hakikatin izahı, yani bu ayet-i kerimenin izahı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel müminine enfüsehüm ve envalehüm bi enne lehumul cenneh. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşısında satın almıştır. İşte hakikatinin izahını burada sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İzah etmeye çalışıyoruz değerli dinleyiciler. Bu sözde, yani 6. sözde, kainatın sahibi olan bir padişahın iki kişiye emanetten birer çiftlik, yani bu çiftlik dediği beden. Hepimizde var o çiftlik. Yani misalde çiftlik olarak geçiyor. Hakikatte beden ve dünya nimetleri. Cenab-ı Hak bedenimizi vermiş ve bedenimizin karşılığında, yani beden ne istiyorsa, yani bedenimizin içindeki ruh, kalp, göz, kulak, ne gibi, bu gibi şeyler sahibi olan bir, yani karşı dünya nimetlerini vermesi, bunun karşılığında ne istiyorsa bedendeki azalar, gözümüz, kulağımız, kalbimiz, ruhumuz, latifelerimiz, hepsini vermesini temsil ediyor. Bu şekilde anlatıyor. Mesela demiştik ki iki kişi. Birinci kişi çiftliği kendi keyfine ve mülküne ait sanarak heba ediyor. Yani bu benimdir zannediyor. Esasında değil. Bir insan kendine sahip değildir. Lehül mülk, mülk umumen Allah'ındır. Biz hem onun mülküyüz hem de memlüküyüz. Hem de onun kölesiyiz. Onun izni dairesinde çalışıyoruz. Ama bazı insanlar ne yapıyor? Bu bedeni kendi keyfine göre, beden bana ait değil mi diyor. Beden benim değil mi? Esas senin. Peki dünyaya gelmeden bizi yaratan Allah bize soruyor mu? Seni şöyle yaratacağım, gözünü kulağını şu şekilde yaratacağım değil mi? Demiyor. Demek ki bize ait değil derdi dinleyiciler. Ama o kişi ne yapıyor? Birinci kişi. Yani bu bedeni kendisine ait zannediyor ve kendi mülküne ait olarak sanarak heba ediyor. Boş yere, lüzumsuz yerde heba ediyor, yani lüzumsuz kullanıyor. Ama ikincisi, akıllı olan, şuurlu olan, zekalı olan, ferasetli olan adam veyahut da kardeşi diyeyim neyse, her şeyin padişaha ait olduğunu, Allah'a ait olduğunu bilip onun namına hareket eder ve büyük bir ticaret elde eder. İşte mesela emanet bilinci. Emanet dediğimiz zaman, değerli dinleyiciler, buradaki bizim vazifemiz, buradaki bizim görevimiz, bedenimiz ve bedenimizin içindeki her şeyi, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, ruhumuzu, latifelerimizi Allah namına tasarruf edeceğiz. Mesela göz, biraz sonra bahsedeceğiz, kulak, akıl, bal ve can gibi insanın sahip olduğu her şey aslında bizim mülkümüz değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bize ait değil. Yani Rabbimizin, bizi yoktan var eden Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği geçici birer emanettir bunlar. Emanet. Gözde emanet, kulakta emanet, bedende emanet, latifelerde emanet. Yani bir insanda 100 trilyon hücre var, o da emanet. Peki bu emaneti ne diyordu Rabbim? Benim namıma tasarruf edin. Benim namıma hareket edin, kar edersiniz. Yoksa zarar edersiniz diyor.
Onun adına kullanmak. İnsan vazifesini, yani mesaisini, harcamalarını kendi heva ve hevesine göre değil, Allah'ın koyduğu sınırlar çerçevesinde onun izniyle ve rızasını gözeterek yaparsa kar elde eder. Nedir bu kar? İşte bu şekilde davranırsa, nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satarsa, satan bir mümin, satmak isteyen bir mümin, ibadet ve rıza yolunda kullanan bir insan, bir Müslüman, manevi olarak 5 büyük kar elde ediyor. Nedir bu karlar? Geçici ve değersiz olan fani mallarımız, bedenimiz geçicidir. 50 sene, 100 sene, 10 sene, 5 sene ne kadar yaşayabilirsek yaşayalım. Netice geçici. Fani. Allah yolunda harcandığı için baki bir değere dönüşür. Eğer Allah için hareket edersek şu fani bedenimiz ebedi bir, Cenab-ı Hak cennette ebedi bir beden olarak bizi verecek ve daha da mükemmel verecek. Yani bu dünyada yaşayamadığımız, yapamadığımız, doyamadığımız lezzetlere ve feyizlere orada doyacağız. Cennette doyacağız. Eğer biz Allah rızası için hareket edersek geçici olan her şeyimiz ebedileşecek. Değer kazanacak. Değerleneceğiz. Allah için hareket ettiğimiz zaman birinci karımız bu. Fani mal beka bulur. Fani mallar Allah yolunda harcandığı için baki bir değere dönüşür. Birden bine, binden on bine, yani bilemeyiz. O sevabı, o değer verecek Rabbimdir. İkinci olarak cennet verecek. Bu fedakarlığın ve mesainin karşılığı olarak insana ebedi cennet verilecek. O cennet ki değerli dinleyiciler, yani bir insana dünya kadar bir cennet. Ya bu dünya kadar cennette ben nasıl hareket ederim? O kadar kolay ki, o kadar basit ki. Hızımız cennete giden bir ehli imanın, bir Müslümanın, cennet ehlinin hızı hayal suretinde olacak. Neden? Dünya ne? O zaman küçük kalır. Hayal edin bakayım bir şey. Şimdi mesela bir Kabe'ye, Mekke'ye gidenler şöyle bir hayal edin. Hemen bak, gittiniz geldiniz, o kadar o 20 gün, 15 gün veyahut da 1 ay veyahut da 40 gün neyse Mekke'de, Medine'de, Medine-i Münevvere'de ve ondan sonra Kabe'de kaldığınız günler şöyle bir hayal ettiğiniz zaman, hayal ettim dediğin an her şey bir anda gezer gelirsiniz değil mi? Çünkü sürat hayal süratinde. Cennette öyle. Peki ağırlığımız ruh hafifliğinde olacak. Cennette her şey kudret tecelli edecek. Orada hikmet değil. Diyelim ki değerli dinleyiciler, bir ağaçtan bir meyve kopardığımız zaman, kopardığımız meyve anında, bir sene beklemek yok. Hemen kopardık, tekrar meyve alıyor. Çünkü kudret tecelli ediyor. İşte böyle bir cennet kazanacağız. Fedakarlık yaparsak, fedakarlığın ve vazifemizin karşılığı olarak eğer nefsimizi, malımızı Cenab-ı Hakk'a sattığımız takdirde işte ebedi bir cennet veriliyor. İnsanın kendi aklı ve bedeni yaratılış gayesine uygun kullandığımızda kıymetleri kat kat artıyor. Binler, on binler, yüz binler. Nasıl ki Kabe'de kılınan bir rekat namaz 100.000 rekat oluyorsa, Cenab-ı Hak aklımızı, bedenimizi, bütün azalarımızı, uzuvlarımızın sevaplarını ne yapıyor? Kat kat yazıyor. Yani paha artıyor. Kıymeti binlerce kat artıyor. Ve aynı zamanda insan mülkün asıl sahibinin Allah olduğunu düşünürse sorumluluk ve mesuliyet kaygısı yükünden kurtulur. Yani yükümüz hafifler. Her şey, bütün masrafları, yani bedenimize, aklımıza, ruhumuza, her şey öyle değil mi? Ya bir meyve yaratabilir miyiz? Bir çiçeği yaratabilir miyiz? Ama her şeyi yaratan o. Kirazı, şeftali, elmayı, meyveler, bütün meyveler, muzlar, her şeyi yaratan o. Yani biz her şeyi ya Rabbi mülkün sahibi sensin dediğimiz an bize lazım olan her şeyi yaratıyor, her şeyi veriyor. Biz sadece ne yapacağız?
Bismillah diyecek. Biz Allah namına hareket edeceğiz. Allah namına alacağız. Allah namına vereceğiz. Bismillah diyeceğiz yani. Bismillah ne büyük bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket. Benim namıma hareket edin diyor. Yani mülkün asıl sahibi benim. Beni düşünerek hareket ederseniz sorumluluğunuzu ve gelecek kaygısını, her türlü gelecek kaygısından kurtulursunuz. Ve şunu da değerli dinleyiciler, yani insan nimetleri kendi malı gibi sahiplenme stresinden de çıkar. Hakiki bir şükür makamına ulaşır. İşte altıncı söz bu şekilde bir özet olarak geçtim. Mesela dildeki kuvve-i zayikamız, tat alma duygusu. Bir yemek yiyoruz, diyelim ki şekerli bir çay içtik. Çaya şeker atmadıysak dilimiz, hemen ağzımızdaki dilimiz vasıtasıyla şekerde, çayda şeker olup olmadığını anlarız. Veyahut da bir kiraz yediğimizde kirazın tadını, şeftalinin tadını ayrı ayrı tadarız, ayrı ayrı alırız. Tüm meyvelerin, tüm diyelim ki şimdi lokantada yemekler yapıyoruz, çeşit çeşit yemekler var değil mi? Her birinin ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı var. Peki bu nasıl ayırt edeceğiz, nasıl anlayacağız? İşte dildeki kuvve-i zayka ile anlayacağız. Cenab-ı Hak öyle dilimize bir şey vermiş, tat alma duygusu. Bütün yemeklerin tadını, ondan sonra içeceklerin tadını, ne her şeyin tadını dilimizdeki kuvve-i zayka, tat alma duygusu ne yapıyor? Ayırt ediyor. Şimdi kalkar bunu, bu duyguyu, bu azamızı, dildeki kuvve-i zayikamızı Cenab-ı Hakk'a satmazsak, Allah'a vermezsek, mide namına çalıştırırsak ne olur? Yani midenin bir nevi kapıcısı, yani rüşvet alan bir kapıcı hükmüne geçer. Rüşvet alır, mideye gönderir, mide mahvu perişan olur. Yani midede başlar arızalar, patırdılar, çatırdılar, gürültüler başlar. Çünkü o kuvve-i zayikayı biz nefsimiz hesabına, mide hesabına çalıştırdığımız an, midede her türlü patırdılar, her türlü gürültüler ve savaşlar başlar. Yani kapıcı derekesine iner. O kuvve-i zayika var ya, bir kapıcı olur. Neyin kapıcısı? Midemizin kapıcısı. Yani değer kalmaz. Yani içeride bir isyan çıkarır, anarşi çıkar. Midede savaş başlar. Ve mide ağrıları, ondan sonra her türlü zaten bir insanın midesi rahat olursa huzurlu olur, mutlu olur. Ama midede böyle her gelene sen de gel derse, o kapıcı rüşvet alıyor ya, o tatlardan, o şeylerden, her türlü, ne bileyim, mesela diyelim ki şekerli bir şey yediniz, şekerden dolayı, tattan dolayı ona bir rüşvet, geç diyor. Kiraza geç diyor, şeftaliye geç, hepsini geç. Geç, midem bu sefer mahvoluyor, perişan oluyor. Anarşi başlıyor değil mi? Yani midenin bir nevi kapıcısı, rüşvet alan bir kapıcısı hükmüne düşüyor. O derekeye düşüyor değerli dinleyiciler, kuvve-i zayika. Eğer biz mide hesabına çalıştırırsak, ama kalkar da o rızkı veren Allah'a, her türlü rızkı veren Rabbime o kuvve-i zayikayı verirsek, satarsak, o zaman dildeki kuvve-i zayikamız var ya, tat alma duygusu, Cenab-ı Hakk'ın hazinelerinin, vermiş olduğu nimetlerin nedir? Bir müfettişi şakiri, şükreden bir müfettiş hükmüne geçer. Şükreden, teşekkür eden bir müfettiş nerede? Bir de rüşvet alan kapıcı nerede? Ya bak, bu şekilde bir kuvve-i zayika, dildeki kuvve-i zayika değerli dinleyiciler. İşte yani şunu demek istiyorum. Dildeki o tat alma duygusunu mide namına çalışırsa anarşi çıkar. Ama Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu ilahi nimetlerin, ilahi hazinelerin bir neyi? Müfettişi, şükreden bir müfettişi rütbesine çıkarmak nerede? İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kaç gündür
Diyoruz ki işte ey akıl, işte ey göz, işte ey dil. Mesela akla diyelim ki ey akıl. Aklımıza soralım. Herkes aklıyla aklına sorsun. Deli sorasın. Deliler soramaz zaten. Çocuklar da soramaz. Ölüler de soramaz. Ama aklı başında olan bir insan ne yapar? Kendi aklına, kendi kendine der ki, kendine söyler ki ey akıl. Ey benim başımdaki akıl. Dikkat et. Dikkatli ol. Kötü bir alet nerede? Kötü bir alet nerede? Yani mesela şöyle kabul et. Şimdi akıl bir alet ya. Kötüye kullanabiliriz. Yani kendimizi ateşin içine atabiliriz. Ondan sonra kendimizi

teknolojiyi her şey gözümüzün önüne seriyor, gösteriyor. Uçaklar, uçak savarlar, denizler, denizaltıları. Yani aklınıza ne geliyorsa her türlü teknoloji ne sayesinde oluyor? Elbette ki akıl sayesinde oluyor. Akıl ne yapıyor? O şeyler öğreniyor. Öğrendikten sonra en güzel şekilde insanların hizmetine sunuyor. Biz akla deriz ki, ey akıl, kötü bir alet olmak mı istersin? Yoksa kainatın anahtarını açmak mı istersin? Şey, kainatın kapısını. Yani kainat anahtarı nerede? Ya sen aklı güzel kullanırsa kainatıdaki hazineleri, defineleri ne yapıyoruz? Kapıları açıyoruz, giriyoruz. İstifade ediyoruz, müstefit oluyoruz, istifade ettiriyoruz, insanların hizmetine sunuyoruz. Öyleyse diyelim işte, ey akıl, kötü bir alet olmak mı istersin? Kötü bir alet nerede? Sıkıcı bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Allahu Ekber, değil mi? Aklı güzel kullanırsak kainatın anahtarı hükmüne geçiyor. Ama kötü, aklımızı kötüye kullanırsak bizi sıkıcı, bunaltıcı, kötü bir alet oluyor. Müzhiç, sıkıcı, bunaltıcı, her şeyiyle mahvi perişan ediyor. İçki içiyor, kötü maddeler kullanıyor, kendini, yani o bütün azalarını hiçe indiriyor, değersiz oluyor, değerini düşürüyor. Kötü bir alet. Ama iyiye kullanırsa kainat anahtarı oluyor. Öyleyse diyoruz ki, ey akıl, dikkat et, kötü bir alet nerede, kainat anahtarı nerede? Gelelim gözümüze. Ey göz, herkes kendi gözüne söylesin. Ey göz, güzel bak. Güzel bak. Yani her türlü böyle kötülüğü seyrederek ruhunu sıkacağını, ruhunu mahvedeceğini, perişan edeceğini, kötü şeyler seyrederek, geçici, fani, devamı olmayan güzellikleri seyrederek ruhunu sıkmak nerede? Değil mi? Bir de şu Cenab-ı Hakk'ın kainatı bir kütüphane hükmünde görüp gözümüz ne yapıyor? Mütefennin, her şeyden ilim tahsil eden, her şey sanki böyle her çiçekten bağlanan bir arı misali, kainat kütüphanesinde ilim tahsil eden, o şekilde o kitabı okuyan gözlere de kötü şeyleri seyretmek insanı ne yapıyor? Ruhunu sıkıyor, bunaltıyor, perişan ediyor, ondan sonra her türlü kötülüğe, felakete sevk olunuyor. Yani gözü kötüye kullandığımızda geçici güzellikleri, geçici fani güzellikleri peşinde gözümüzü kullanırsak adi bir kavat, hiçbir işe yaramayan, ondan sonra nefsinin peşinde koşan bir kavat nerede? Yani demek istiyoruz ki kütüphane-i ilahiyeyi, ilahi bir kütüphane görüp kainatı mütala edeceğiz. İlim tahsil edeceğiz. O gözümüzle tefekkür edeceğiz. Bir saat tefekkür, bir sene ibadet. Veyahut da nasıl ki arı kilometrelerce gidip her bir çiçekten arı topluyor ya, biz de işte kainat kütüphanesinden ilim tahsil ederek nasıl arı bal yaparak insanlara yararlı oluyor, faydalı oluyorsa, biz de ilim tahsil ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanarak insanlara faydalı olacağız. Onunla gözümüzle yapacağız. Bir kitap okurken hadi bakayım gözünüzü kapatın. Ne, okuyabilir misiniz? Ha, o amalar için yani gözlerini kullanamayan kardeşlerimiz için kabartmalı hafta ayrı mesele. Tilke mesele til uhra, o bizim bahis konusu değil de. Yani gözümüzü iyiye kullanacağız, kötüye kullanmayacağız. Ve ey dil, az önce bahsettik ya, ey dil, iyi tat ya, iyi tat. Midenin kapıcısı olmak nerede? Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın bir müfettişi. Her şeyi böyle mideye zararlı olan şeyler dur, faydalı olan şeylere gel diyen bir müfettiş nerede? Daha bunlar gibi değerli dinleyiciler, başka aletleri, başka azaları, başka uzuvları kıyas edebiliriz. Hakikaten

zaten mümin cennete layık. Bak dikkat edin. Yani sizler Allah rızası için hareket eden müminler, Müslümanlar cennete layık. Cennet ucuz değil. Cehennem lüzumsuz değil. Ama o cenneti biz bu şekilde nefsimize uymayarak, nefsimizi, umarlığımızı Cenab-ı Hakk'a satarak ne yapıyoruz? İşte cenneti kazanıyoruz. Çünkü cennet mümine, yani mümin cennete layık ya. Başka kim gidecek? Müminler, Müslümanlar cennete gitmeyecek de kimler gidecek? Bak oraya Cenab-ı Hak hazırlamış, her şeyle mükemmel. Elbette ki sevdiği kullarını ve imtihanı kazananları, bu şekilde hareket, yani Rabbimin rızası dairesinde hareket edenler oraya alacak. İşte mümin cennete layık ve kafir de cehenneme layık. Değil mi? Cehennem lüzumsuz değil. Yaşasın zalimler için koca cehennem. Biz bu dünyada bakıyoruz. Şu anda değerli dinleyiciler, soykırımı yapan mesela insan şeyler var. Biz bunları bu dünyada yani hırsını alamıyoruz. Yani bir şey yapamıyoruz değil mi? Ve Müslümanlar bir araya gelip bir ders veremiyorlar. Öyleyse şöyle kabul edin. Şimdi Cenab-ı Hak onlara cehennemde yaşasın, büyük cehennem diyoruz ya, cehennemde onların alacağı ceza karşısında, ha tamam elhamdülillah ya Rabbi, Müslümanları böyle zulmettiler, Müslümanları yaktılar, Müslümanların namusunu tecavüz ettiler, her türlü vatana, millete yani zarar, tüm çocukları yok ettiler, biz bunları biliyoruz ya dünyada. Şimdi bir şey de şu anda kimse de ceza veremiyor veyahut da gerektiği şekilde karşılık veremiyorlar, ama cehennemde Cenab-ı Hak onlara öyle bir ceza verecek ki biz onları gördükçe oh elhamdülillah diyeceğiz. İşte kafirler cehenneme layık ve onların her biri mesela azalarımızın, uzuvlarımızın kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla Cenab-ı Hakk'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde kullanmasıdır. Yani cennete layık olmasındaki sebep neydi? Cennete layık olması, çünkü imanıyla bir mümin yaratıcısının, yoktan var eden, besleyip büyüten Rabbimin emaneti, vermiş olduğu emanetini onun namına ve izni dairesinde kullandığımızdan dolayı cennete layıktır bir mümin. Ve kafir nedir? Hiyanet edip nefsi emmare hesabına çalışmasıdır. Her şey benimdir. Padişah kimdir? Haşa, Allah kimdir? Bu ben kendi kendime oldum. İşte tabiat yarattı şu ya. Bir daha dünyaya gelmeyeceğim. Ne yaparsam burada yapacağım. Ne ondan sonra tadarsam burada tadacağım diyerek hiyanet edip verilen azaları çiftliğe, verilen o çiftlik emanetti. İçindeki azalar, fabrikalar, ondan sonra makineler hepsi emanet idi. Ama ne yaptı? Kafirler nefsi emmare hesabına çalıştırdılar. Kötülüğü emreden nefisleri ne emrediyorsa o şekilde hareket ettiler. Şimdi şunu demek istiyorum değerli dinleyiciler. Evet, gelelim zararlar. Zararlar neydi? Kâr buydu. Gelelim şimdi, bakın zarar içinde zarara düşeceksin denildi ya, zarara geçmeden güzel bir eser dinleyelim. Bu güzel eser şu anda bizleri evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, her nerede dinliyorlarsa o güzel eser onlara gelsin inşallah. Evet, bu güzel eseri hemen gönderelim inşallah.

0: kendini açınca.
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
2: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi tabii nefsimizi, malımızı Cenab-ı Hakk'a satarsak karımız da var. Kar ediyoruz, zarar da var. Satmadığımız zaman büyük bir zarara düçar oluyoruz. Peki birinci zarar nedir? O kadar sevdiğimiz şu bünyemizi, şu cesedimizi, değil mi? Şu bedenimizi ne yapıyoruz? Seviyoruz. Sevdiğimiz için yiyoruz, içiyoruz, ondan sonra temizliyoruz, temiz tutmaya çalışıyoruz, değil mi? Ama bir gün gidecek, bir bakmışsın ki, bir bakmışsınız ki, bir bak biz yani ölen kişi göremez ama diyelim ki en sevdiğimiz annemiz, babamız gözümüz önünde ruhunu teslim edip gidiyor. Ama çoksa o da kendini çok seviyordu, biz onu çok seviyorduk, değil mi? Yani o kadar sevdiğimiz mal ve evlat, anne baba, sevdiklerimiz, eşimiz, dostumuz, nefsimiz, meftun olduğumuz gençlik. Bir zamanlar ruhlar alemindeydik. Sonra Cenab-ı Hak bizi anne karnına gönderdi. Daha sonra çocuk olduk. Daha sonra genç olduk, değil mi? Herkesin bir gençlik dönemi var. Ve gençlikten sonra nedir? İhtiyarlık. İhtiyarlıktan sonra var mı başka bir yol? Dünyada bitiyor. Dünyadaki yolumuz bitiyor ve

Neden bu şekilde Allah'a kul olmak, Allah'a asker olmaktan kaçıyorlar? Değil ya. Gerçekten düşünürsek, tefekkür edersek o kadar lezzetli, o kadar feyizli ki Allah'a kul olmak. Öyle lezzetli bir, yani öyle şeref ki, büyük bir şeref, büyük bir rütbe. Ya Allah'a kul oluyoruz ya. Ne demek Allah'a kul olmak? En büyük rütbe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmet olmak, en büyük rütbe ticaret. Cennet kazanıyoruz ya. Allahu Ekber. Cennetin içindeki her türlü güzellikleri kazanıyoruz. Sattığımız, Allah'a kul olduğumuz zaman, Allah'a asker olduğumuz zaman diyoruz ki, üstüne basa basa diyoruz ki, yok, kesinlikle kat'a ve asla hiç ağırlığı yok. Allah'a kul olmanın, Allah'a asker olmanın hiçbir ağırlığı yok. Değerli dinleyiciler, helal dairesi geniştir. Keyfe kâbi gelir. Yani keyfimiz böyle keyif etmek istiyorsak helal dairesine gireceğiz. Helal dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yok. Şimdi farzlar ise hafif. Az önce bahsettim. Namaz hafif, oruç hafif, zekat. Ya malın zekatını. Diyor ki yani 40 bin liran varsa 1000 lirasını ver. Bu kadar basit. Yani 82 gram altını varsa 1 gramını ver. O da Cenab-ı Hakk'ın, yani fakirlerin hakkı, ver. Hepsini ver demiyor ki. Yani değerli dinleyiciler, öyle yani Allah'a kul olmak, asker olmak öyle lezzetli bir şeref. Tarif edilmez ya. Tarif edilmez. Namaz 1 saat. 24 saatin 1 saatini veriyorsun. 12 ayın 1 ayını namaz, oruç tutuyorsun. Ha, insanlarla güzel geçinmek, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnet-i seniyesini yaşamak, yaşatmak. Yani o kadar lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Tarif edilmez. Kul olmak, Allah'a asker olmak. Ya şimdi Türk ordusunda Türk asker olmak ne kadar şerefli değil mi? Diğer milletlere rağmen. Türk ordusunda bir generalsiniz veyahut da bir şeysiniz, yüzbaşı, binbaşı veyahut da ne bileyim, veyahut da bir genelkurmay başkanısınız. Ne kadar büyük bir şeref değil mi? Allah, yani Türk ordusuna dahil olmak, o rütbeyi kazanmak. Aynen öyle de Allah'a kul olmak, Allah'a asker olmak öyle lezzetli bir şeref ki. Öyle bir, ondan sonra öyle karlı bir ticaret, öyle şerefli bir rütbe ki tarif edilme. Hadi tarif edelim. Nasıl tarif edelim? Allah'a kul olan anlar, Allah'a asker olan onun lezzetini, kıymetini çok iyi anlar. Şimdi Nasreddin Hoca, affedersin, yüksekten düşünce geliyorlar, geçmiş olsun hocam falan filan. O da diyor ki, ya benim diyor halimi anlayacak yüksekten düşen biri var mı diyor. O anlar benim halim. Aynen öyle de Allah'a asker olmanın, Allah'a kul olmanın lezzetini, feyzini anlamak Allah'a kul olanlar anlar. Allah'a asker olanlar anlar. Şunu tarif edemeyiz ki. Tarif edilmez. Nedir vazifemiz? Bir asker gibi değerli dinleyiciler. Asker gibi. Ne yapacağız? Allah namına işleyeceğiz. Allah namına başlayacağız. Allah namına vereceğiz. Allah namına işleyeceğiz. Vesselam, bu kadar. Bu kadar basit. Yani Allah hesabıyla vereceğiz. Allah namını alacağız. Ve onun izni ve kanunu dairesinde hareket edeceğiz. Allah'ın izni ve kanunu dairesinde hareket ettiğimiz zaman sükunet buluruz, rahat ederiz, huzur buluruz. Değil mi? Öyleyse tabi kusur yapabiliriz, hata yapabiliriz. Şu ana kadar hata da yapmış olabiliriz. Kusurlar yapmış olabiliriz. Ne diyeceğiz? O da basit, o da kolay. Bir insan tövbe istiğfar ederse annesinden doğduğu gibi günahsız olur. Tabi bir daha işlememek şartıyla. Bir de Cenab-ı Hak diyor ki, eğer günah işleyemeyen bir kavim olsaydı tekrar günah işleyen bir kavim yaratırdım ki, o tövbe istiğfar etmek, Allah'a yalvarmak öyle öyle lezzetli bir şey ki. Bir insan mesela boynunu büküyor, kusur etmiş. Mesela annesine karşı, babasına karşı hata etmiş. Boynunu büküyor, anneciğim

ettim. Ondan sonra babacığım hata ettim, kusur ettim, hakkını helal et, bir daha yapmayacağım. Anne baba ne yapar? Affeder, bağrına basar o insanı, değil mi? Yani tamam, evladını, hatta ona çok kıymet ve değer verir. Öyleyse biz de ne diyeceğiz? Annelerin şefkatinin fevkinde, babaların şefkatinin fevkinde, bütün anneleri babaları yaratan, kainatı yoktan var eden Allah'ımıza, ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve dinleyicilerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri ve dinleyicilerimizin günahlarını affeyle. Dinleyicilerimizi kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kusurlarını affet. Kusurlarını affet ya Rabbi. Gerçek manada bütün dinleyicilerimizin, şu anda bütün insanlığın Allah'a kul ve asker olmasını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, sana yalvarıyoruz. Ud'uni estecib lekum, dua edin kabul edeyim diyorsun. Kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün hayırlı dualarımızın kabul için, hasreten Allah rızası için, dinleyicilerimiz hep beraber 3 ihlas bir Fatiha okuyalım inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr. Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümümüzde tabii Umre'den bahsedeceğiz. Daha önce gitmiş olanlara ve gidecek olanlara buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, Umre bildiğiniz gibi Mekke'deki Kabe'yi ve Mescid-i Haram'da Mescid-i Nebevi'de iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret. Tabi ihram, tavaf ve say gibi gerçekleştireceğimiz manevi ibadetlerdir. Hem ziyaret hem ibadet, ama ticaret için gitmeyeceğiz tabi oraya. Ama şöyle bir ticaret için gideceğiz. Nefsimizi ve malımızı Cenab-ı Hakk'a satarak en büyük, yani o büyük ticareti Kabe'de 1:100.000, Medine-i Münevvere'de 1:1000 o ticareti yapacağız. Yoksa öbür türlü ticaret bizim işimiz değil. Yani umrecilerin işi değil. Ziyaret ve ticaret için manevi ziyaret, manevi ticaret. Ziyaretteki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edeceğiz. Bakacağız ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a şöyle bir bakıyoruz. Ziyaret ettiğimizde o kadar mükemmel bir zat ki, ahlakı güzel, kendisi güzel, her şeyle mükemmel, İslam'ı yaşamış ve yaşatmış bir peygamber. Onu ziyarete gidiyoruz. Elinde mucizeler saçan bir kitap, dilinde hakaiki aşina bir hitap, öyle bir zatı ziyarete gideceğiz inşallah nasip olursa. Gidenler elhamdülillah gittiler, gördüler. Kabe, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret ettiler. Uzaktan da olsa Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Tabi uzaktan selamlama, bir de sıraya girip, ama çok gerçekten Ramazan ayında çok kalabalıktı. Yani izdiham vardı, hakeza izdiham, böyle bizim orada şeydi, adım adım değil de gıdım gıdım derler ya, öyle şekil yürüdük, öyle bir izdihamla yürüdük. Bu seneki Ramazan ayı çok kalabalıktı, 12 milyon hatta 17 milyon kişinin ziyaret ettiği söyleniyor. Çok, gerçekten çok kalabalıktı, çünkü biz yaşadık. Hatta teravihler bazen ta cin mescidinin oralarda kılındı. Mesela gece namazlar hakeza öyle. O kadar kalabalık olduğunu bir düşünün. İşte Mekke'deki Kabe ve Mescid-i Nebevi'deki iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte böyle bir ibadet umre. Rabbim inşallah nasip eder gitmeyenlere. En kısa zamanda gitmeyi Cenab-ı Hak sizlere nasip eylesin. Gidenlere de tekrar gitmeyi nasip eylesin inşallah. İşte ama orada değerli dinleyiciler, mesele zamanı bereketlendirmek, zamanı iyi değerlendirmek. İbadet, yani umreye gittiğimizde zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi Mescid-i Haram'da kılınan namazların manevi katları ve Kabe çevresinde edilen duaların kabul olma umuduyla yaşanan manevi o coşkuyu, o ruhu, o maneviyatı yaşamamız gerekiyor. Ve orada sabır, en çok bizim kullanabileceğimiz şey sabır. Çünkü oradaki o ibadetin sevap, yapmış olduğumuz ibadetlerin sevabını bize kazandırmamak için şeytan ve şeytan gibi insanlar uğraşır. Şeytanlar uğraşır. Yani o şeyi, o ticareti yaptırmamak için elinden gelen gayreti gösterir. Biz de ne yapacağız? Sabırla, tevazuyla elimizden geldiği kadar la havle ve la kuvvete illa billahil hali, yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ne yapacağız? O sabır kuvvetine dayanacağız. Düşünün ki değerli dinleyiciler, şöyle dünyanın dört bir yanından gelen milyonluca insanlar omuz omuza vererek kardeşlik ve eşitlik duygusunu tattırıyorlar. Neden sabretmeyelim ya? Allahu Ekber, 10, 50 sene, 60 sene, 40 sene, 30 sene sonra gitmişiz.
3-5 gün yani bir ay, en fazla 40 gün diyelim. Sabredelim ya, ne olacak? Sabır. Sabrı iyi kullanacağız orada. Ondan sonra dedikodu yapmayacağız. Mümkün mertebe ha şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Hoca şunu yaptı, hoca bunu yaptı. İşte şirket şöyle, şirket bunu. Bunlar üzerinde fazla durmayacağız. Oraya biz niçin gitmişiz? İbadet için. Yani bakıyoruz böyle. İşte şirketler, çok şirketler getiriyorlar. Evet, umrecilerle sıkıntılar olabilir. Ama dua edelim orada. Cenab-ı Hak o gibi sıkıntıları sizlere, bizlere göstermesin inşallah. Böyle dualarda bulunalım. Tekrar mesela ziyaret edeceğimiz başlık kutsal mekanlar var. Umre ziyareti sırasında Kabe ve Mescid-i Haram'ın yanı sıra İslam tarihinin en büyük öneme sahip birçok önemli şeyler var, yerler var. Mesela Mekke ziyareti, Sevir Dağı'nı ziyaret edeceğiz. Gittiğimizde hocalarımız, İsmet hocam olsun, Mesut hocam olsun, gerçekten çok güzel, böyle siyer umresi olarak çok güzel Rabbim onları anlattırıyor. Sevir Dağı, Nur Dağı yani Hira Mağarası, Cennetül Mualla Mezarlığı ve Mescid-i Cin, bu mekanların tarihi önemi hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız gerçekten hocalarımızı takip edin. Hocalarımız elhamdülillah kulaklıkları takıyorlar. Oralar zaten yıllarca anlatmışlar, anlatıyorlar. Onun için diyoruz ki Mekke ziyareti esnasında o kulaklıklar takacaksınız. Hiçbir şey düşünmeden anlatılanları dinleyeceksiniz. Bu yaşanacak, yaşatır. Hem yaşayacağız hem de zaten hocalarımız elhamdülillah, rehberler yaşatıyor ve yaşıyorlar. Bu Mekke ziyaretinin olan yerler. Diğer de Medine ziyaretindeki Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahara, Kuba Mescidi, Kıbleteyn Mescidi ve Uhud Şehitliği ve Mekke ve Medine'deki tüm kutsal bu gibi yerleri ziyaret etmek, güzel bir şekilde anlamak, yani kısacası siyer umresi yapmak istiyorsanız Radyo Nida ve hocalar, Radyo Nida'ya kaydolun, arayın. 0540-224-1073 arayın, kaydınızı yaptırın ve siyer umresi yapmak istiyorsanız hocalarımızın rehberliğinde birlikte inşallah bu umreyi gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, güzel bir eser gönderelim inşallah sizlere. Mevla'ya gider diyelim umrecilerimize. 18 Aralık, 19 Ocak, 18 Aralık, Şevval, Ramazan ayında umreye gidenlere bu güzel eserimiz gelsin inşallah. Tüm dinleyicilerimize, şu anda umreye gidecek olanlara da gelsin. Bu güzel eser hepinize gelsin inşallah.

Rabbim nasip olursa inşallah yolumuz Mevla'ya gider. Hep beraber gideriz. Düşer Allah için kutsal yollara, ne güzel yolcudur umre yolcusu. Kimi yeni gider, kimisi eski, ne güzel yolcudur umre yolcusu.

Değerli dinleyiciler, inşallah nasip olursa 1 Temmuz'da grubumuz hazırlanıyor. Yavaş yavaş kayıtlar yapılıyor. Yavaş yavaş değil de biz hızlı hızlı yapmak istiyoruz. Sizler de hızlı hızlı telefon edin inşallah. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Kayıt yaptırmak isteyen dinleyicilerimiz yani ilk defa da olabilir. Tekrar tekrar gitmek isteyenler de vardır. Çünkü oranın o hasreti bambaşka. Kalbi heyecandan atanlar orada gördükten sonra daha da çok insan arzu ediyor. Ravza, Kabe, Zemzem hep bizi bekliyor. İşte diyoruz ki ne güzeldir umre yolcusu. Sen seni yitirme sakın orada. Aşkla yanmak gerek hem de tavada. Karayolu bitti, bitti. Develer ondan sonra atlar, eşekler bitti. Şu anda havada uçuyoruz hemen 2,5-3 saat sonra. İşte ne kadar güzel değil mi bu umre yolculuğu? Tekrar diyoruz ki gelin hep beraber uçalım. Asr-ı Saadet'e gidelim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edelim. Kabe'yi tavaf edelim. Mescid-i Nebevi'de 1'e 1000, Kabe'de 1'e 100 bin sevap alalım. Ne dersiniz? İşte bu ticareti yapmak istiyorsak, bu şerefe nail olmak istiyorsak ki istiyorsunuz 0540-224-1073'ü arayın inşallah bu manevi atmosfere hep beraber dahil olalım değerli dinleyiciler. Tekrar ediyorum 0540-224-1073'ten umre için bizi arayabilirsiniz. Bu güzel eserle sizlere veda ediyorum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın inşallah.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir, kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır, Allah'tan başka ilah yoktur, biz yalnız ona ibadet ederiz, her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki:

0: olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari ezan 9:32, Müslim salat 129.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler Sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olma servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 2

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

Cahiliye devrinde Sidane ve Hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten ve Kureyş'in ana kollarından Beni Abdüddar'a mensup olan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab, Kureyş delikanlıların en zarifi ve en yakışıklısıydı. O, büyük bir nimet içerisinde yaşıyordu. Belki de Mekke'de Mus'ab bin Umeyr'in elde ettiklerine sahip olan hiçbir genç yoktu. Kokular sürünür, Mekke sokaklarında yürür ve genç kızların ilgisini üzerine çekerdi. İlk iman edenlerden birisi olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, peygamberliğe şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden Resul-i Ekrem'in yanına bir süre gizlice gidip geldi ve namazlarını da gizli kıldı. Müslüman olduğu ortaya çıktığında hayatında zor bir dönem başladı. Babası ve annesi onu Müslüman olduğu için hapsettiler ve yolundan dönmesi için çeşitli baskılar yaptılar. Fakat onu yolundan geri döndüremediler. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, peygamberliğin 5. yılında ilk kafileyle Habeşistan'a hicret etti. Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden bazılarının İslam'a girdiği yolunda yanlış bir haber duyulunca 38 kişiyle birlikte geri döndü ve 1. Akabe biatına kadar Mekke'de kaldı. Bu tarihte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilerin isteğiyle onu İslam tarihinin ilk muallimi olarak görevlendirdi ve bu sebeple Medine'ye ilk hicret eden sahabi Mus'ab bin Umeyr oldu. Esad bin Zürare'nin evinde kalan ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüten Mus'ab radıyallahu anh, Allah Resulü'nün tebliğ tarzını çok iyi kavraması, Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar inmiş ayetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi tanınmış şahsiyetlerin ihtida etmesini sağladı. Medine'de Esad bin Zürare ile birlikte cuma ve vakit namazlarını kıldırdı. 622 yılının hac mevsiminde ikisi kadın 75 kişiyle Mekke'ye geldi ve Resulullah'a bir yıl içinde yaptığı tebliğ faaliyetini anlatarak onun takdirini kazandı. Medine'ye hicretin başlangıcı olan 2. Akabe biatının hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde önemli görev yapan Mus'ab, 3 ay daha Mekke'de kalıp geri döndü. Hicretten sonra Resul-i Ekrem onu muhacirlerden Sa'd bin Ebu Vakkas, Ensar'dan Ebu Eyyub el-Ensari ile kardeş yaptı ve kabilesinin geleneğine uyarak Bedir'de muhacirlerin, Uhud'da bütün Müslümanların sancağını onun taşımasına izin verdi. Uhud savaşında müşriklerin ilk önce bozguna uğrayarak çekildiklerini gören okçular dağın tepesindeki mevzilerini terk ettiler. Fakat onların bu hareketi savaşın seyrinin Müslümanların aleyhine dönmesine sebep oldu. Müslümanlar ansızın dağın tepesinden gelen Kureyş süvarileriyle karşı karşıya kaldı. İbni Kamia atlı olarak geldi ve Mus'ab'ın sağ eline vurup onu kopardı. Bu arada Mus'ab radıyallahu anh, Muhammed aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir diyordu. Sancağı sol eliyle tutup üzerine eğildi. Düşman bu defa sol eline vurup onu da kopardı. Mus'ab sancağın üzerine kapanıp onu bağrına bastı. Ve yine Muhammed aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir diyordu Mus'ab. Düşman bu defa Mus'ab'a saldırarak mızrağı sapladı ve mızrak kırıldı. Mus'ab radıyallahu anh yere düştü ve sancakta düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte savaş alanını incelemek için Mus'ab'ın yanı başına geldiğinde ashabın samimi gözyaşları sel oldu aktı.
Savaştan sonra şehitler defnedilirken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yoksul bir kıyafet içindeki Mus'ab'ı yanındakilere göstererek onun bir zamanlar en güzel elbiseleri giydiğini, en güzel yemekleri yediğini fakat Allah ve Resulünün sevgisini her şeye tercih ettiğini söyledi. Ardından müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice kişiler vardır. Onlardan bazısı sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş, bazısı da şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Nalindeki ayet-i kerimesini okudu. Sahabiler daha sonraki dönemlerde bolluk ve refah içinde yaşadıkları zamanlarda daima Mus'ab'ı almışlardır. Bunlardan Habbab bin Eret radıyallahu anh, Mekke'den Medine'ye dünyevi menfaatler için değil, Allah rızası için hicret ettiklerini, fakat Allah Teala'nın kendilerine dünya nimetlerini de verdiğini,

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bacanağı oluyordu. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Nida Radyo Nida.
8: Kutsal emanetler Bursa'da ziyarete açıldı.
0: Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu. Uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak? Her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar. Cemre'ye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk, Kapalı Çarşı'da...
5: Bursa ve çevresi için öğle

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam, sendendir Selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim Aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim Aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim Aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, Ya Basit, Ya Kabıd, Ya Basit, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, Ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: آله.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
1: Bir ayet, bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Nida Radyo Nida.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida.
0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri. وَحْلُلُ اُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halık'ımıza, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz selatu selamlar ediyoruz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bizleri radyo başlarında bekleyen, dinleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda misafir eden, siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbimiz Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Mevlam işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Şu yaklaşan bayram, kurban bayramımızı hakkımızda ba'su rahmet sebebi mağfiret eylesin. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bu dünyada rızasını kazanıp huzuruna ni'mel abd, ne güzel kuldun dediği kümseler zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, arkamızda düşman var, içimizde nefis var, bizlerin içinde yaşadığımız dünya var. önümüzde bizi bekleyen ahiret var. Mevlamız Teala akıbetimizi hayreylesin. Ne buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem? Et-dünya mezra'atül ahire. Dünya ahiretin tarlası. Tarlaya ne ektiyseniz onu bulacaksınız. Amasız, fakatsız, nedensiz, niçinsiz, niyesiz, nasılsız, İslam'a teslim olan kullar zümresine Allah cümlemizi dahil eylesin. Ama yok, neden yok, niçin yok, nasılmış yok, niye yok. Ya ne var? Semi'na, işittik Allah'ım. Ve ata'na, itaat ettik Allah'ım. Bu kadar. Ya mel'un, gadaba uğramış, rahmetten kovulmuş Yahudi milleti ne diyor? Semi'na, İşittik Allah'ım ve asayna, isyan ettik Allah'ım. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, tabii şeytanın esiri olmuşlar, şeytana tabi olmuşlar. Ne buyurdu Rabbimiz? Müteaddit ayeti kerimelerde Mevlamız bize bunu bildiriyor. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Biz emrettiğimiz zaman kime? Meleklere. Ne için? Adem'e secde edin. Halbuki Adem sembol. Şimdi biz kıblemiz neresi? Harem-i Şerif. Peki harem nedir? Taştan, topraktan yapılmıştır. Son yapan 4. Murat Hazretleri'dir. Değerli kardeşlerim, müteaddit defalar yıkılmıştır. Ama döndüğümüz yer neresi? Harem. İnsanların yaptığı yer. Ama emreden kim? Emreden Allah. Kime emrediyor? İlk önce meleklerine, sonra Adem'e aleyhisselam. Sonra kime emrediyor? İbrahim aleyhisselama. Ve il yarfau İbrahimul kavaide. Benim evimi yap. Meleklere yaptırmış, insana yaptırmış, dostuna yaptırıyor. Haccacı zalim ne yaptı? Abdullah İbni Zübeyir Hazretleri halifeliğini ilan ediyor Mekke-i Mükerreme'de. O dağlara mancınık kuruyor. Kabe'yi, Kabe'deki bütün evleri yerle bir ediyor. Vallahi şimdi zalim Trump yapmaz. Zalim Çiğ yapmaz. Zalim Putin yapmaz. Zalimin zalimi olan Yahudi millet bile cesaret edemiyor. Ama Haccacı zalim iyi bir hafız adam. İyi bir hatip. Doğramadığı ashab kalmadı. Kesmediği tabi'in kalmadı. Zulmetmediği kimse kalmadı. Daha da yetinmedi. Geldi Abdullah İbni Zübeyir Hazretleri. Kim bu? Esma annemizin çocuğu. Hem ne yapıyor? Anne karnında ziyarete gidiyorsunuz ya. Nereyi? Sevr Dağı'nı. anne karnında 7,5 aylık hamileyken annemiz oraya yiyecek taşıyor. Sevdana yiyecek taşıyor. Yani anne rahmindeyken daha peygamberimize hizmetkar. Abdullah İbni Zübeyr öyle diyor Esma annemiz. Bu hatibin daha buradan inme zamanı gelmedi mi diyor. Ya Adem neydi? Sembol. Peki secde kimeydi? Secde Allah'a. Kimin şahsında? Adem Aleyhisselam'ın şahsında. Nedir bu? Bu nedir değerli kardeşlerim? İmtihan. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki kurban kes. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Asla ulaşmaz ne kanları ne etleri. Ya bana ulaşan nedir? Sizin takvanız buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Sizin takvanız. Peki değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri kurban kes derken kurbanın mahiyetlerini anlattık. Ama şeytani insanlar şeytana bile papucunu ters giydirecekler. Bir gün Allah dostlarından birisi bir yere giderken bakıyor şeytan miskin tembel tembel oturmuş. Bana bak diyor. Sana Allah ne emretti? Sen ne yapıyorsun? Ne dedi o zaman? Yahu dedi bana iş kalmadı. Öyle benim yerimi alan insanlar çıktı ki bana iş kalmıyor. Bana dinlenmek kalıyor. Ne dedi? Hepsini azdıracağım. Mevla gözündeki perdeyi açıverdi. Baktı ki salihler, takva ehli, Allah'ın veli kulları, peygamberler, ne insanlar var gelecek. O zaman ne dedi? Ya Rabbi, halis Müslümanlar hariç, onları kandıramam. Çünkü listede onlar yok. İşte Mevla sordu. Fesecedu. Herkes secde etti. İlla ancak iblis secde etmedi. Ha. Vay iblisin yolunda giden iblisler. Vay iblisi takip eden iblis soyları. Değerli kardeşlerim. Mevla hemen sordu. Kal. E escudu lima halakte tina? Niçin secde etmedin? İblis. Hiç ben çamurdan yarattığım bir kimseye secde eder miyim dedi. O zaman şeytan yine قال اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ. Benden üstün tuttuğuna bak. Baksana sen buna dedi. Allah Allah. Şu gurura bak. Şu kibire bakın. Ne diyor? Şu benden üstün tuttuğuna bak ya. Ya yaratan Mevla seni dumansız ateşten yaratmış, onu topraktan yaratmış. Ama iblis ne diyor? Hiç benden üstün tuttuğuna baksana sen şuna. Şu benden üstün tuttuğuna bak. Allah'a diyor. Şimdi yok mu değerli kardeşlerim? Olmaz olur mu? O kendi başlarına göre sosyete olanlar, efendim çağdaş olanlar, kendilerini üst seviyede elit diyorlar onlara, elit elit, efendim jet sosyete diyorlar, sosyete dünyası diyorlar. Ne kadar elit, ne kadar jet sosyete, ne kadar sosyete varsa vallahi hepsi şeytan zihniyetindedir. Gururlananlar, kibirlenenler, büyüklenenler, mağrurlananlar. Ya insan elbisesine mağrurlanır mı? İnsan giydiği ayakkabıya mağrurlanır mı? İnsan yüzünü allamış, pullamış, süslemiş, püslemiş, boyalamış. Hiç insan buna gururlanır mı, mağrurlanır mı? Saçlarını açmış, yaptırmış, efendim saatlerini, o saçlarını yaptırmak için, model hale sokmak için heba etmiş bir insan buna mağrurlanır mı ya? Vücudu çırılçıplak hale gelmiş. Değerli kardeşlerim, insan buna mağrurlanır mı ya? Gururlanır mı, kibirlenir mi? Ondan sonra kendilerini jet sosyete, sosyete, medeni, çağdaş, efendim, batı, yüzünü batıya dönmüş, böyle diyenlerin hemen hepsi vallahi şeytani zihniyettedir. Ne diyor Allah, Rabbimiz haber veriyor. Kâle erâeyteke hâzellezî kerremte aleyh. Baksana ya diyor. Benim üzerime kerim yarattığın şuna baksana. Ben mi buna secde edeceğim? Allah Allah. Ve diyor ki le'in ahharteni ila yevmil kıyame. Eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen le'ahtinen zürriyetehu illa kalila. Çok azı müstesna muhakkak onun zürriyetini kendime bağlayacağım diyor. Vaat ediyor. Çok azı müstesna. Buna çok önemli. Değerli kardeşlerim, hatta bir başka ayeti kerimede Allah'ımız وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيزُ ظَنَّهُ. İblis zannında sadık oldu. Az bir fırka hariç hepsini kandırdı. Nasıl kandırıyor? İşte Allah'ın verdiği mühletlere bakın. Ya biz neler hayal ediyoruz değerli kardeşlerim. Şu benim üzerime kerim kıldığına bak ya diyor. Allah'a diyor ya, Allah'a diyor. Şimdiki zihniyetsiz, zürriyetsiz insanlar efendim katliamla bayram mı olur diyor. Görüyor musunuz adamların lafına? Sanki et yemiyor, sanki et ürünlerini tüketmiyor. Bu Allah'ın bize bahşettiği, hizmetimize sunduğu o hayvanlar hepsi mundar mundar ölüyor ve üreticiler, efendim çift sahipleri, sürü sahipleri onları büyütmek, besermek için ondan sonra da ölüp toprağa gömmek için büyütüyorlar. Onun için besliyorlar. Hayvanın sütünden yararlanıyorsun, peynir yiyorsun, efendim yağ yapıyorsun, neler neler, yününden faydalanıyorsun, derisinden faydalanıyorsun. Bunların derdi ne? Bunların derdi İslam değerli kardeşler. Bunların derdi Kur'an. Bunların derdi mağrurlanmak, gururlanmak, kibirlenmek. Böylece şeytanın askerleri haline gelmek. Rabbim cümlesinin şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Sonra da ne diyorlar? Efendim, gerici, yobaz. Bunları aramıza almayacağız. Vallahi geçen kavimlerin sözleri de böyleydi. Yani bakın Mevla قَالَدْ هَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَغْفُورًا. Allah'ımız öyle buyurdu. Git, sana defol git. Artık onlardan kim sana tabi olursa muhakkak sizin cezanız cehennemdir buyurdu. Değerli kardeşlerim, ondan sonra da Mevlamız cezaen mevfura. Bu kadar isyan, bu kadar nefsine tabilik, lezzet al, zevk al, hopla, zıpla, efendim, bunun da tam cezası budur buyuruyor Mevlamız. Yani cehennemdir buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Vestefsiz menistata'te minhum bisavtike. Ya değerli kardeşlerim, işte burası çok önemli. Yani neden feryat ediyoruz? Neden kendimizi yıpratıyoruz? Neden haykırıyoruz? Bu ayetleri niye okudum sizlere? Malumunuz veçile 19 Mayıs, gençlik, spor, Atatürk'ü anma, hatırlama bayramı geçti. Onun için de şenlikler düzenleniyor. Şenliğe de neler geliyor? Sanatçı diyorlar. Sanatçı. Ya sanat dediğin, mesela asırlara hitap eden eser olması lazım. Asırlara hitap eden. Öyle sanat erbapları var ki sanatlarını taşa nakşetmişler ve bu taş zamanımıza kadar o sanatı taşımış. Sanat bu. Sanatçı dediğin zaman bu. Öyle içine çekiyle kaçmış gibi hopur hopur hoplayan, zıpır zıpır zıplayan, ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Dans diyorlar ama ne yaptığını imanın kendisi de bilmiyor. Nasıl olsa karşıdaki toplanan grup bunu yiyor. Oluk oluk gençler bu konser salonlarına gittiler. Oluk oluk. Bir de yer kapmak için yarış ediyorlar. Yarış. Nereye gidiyorsunuz? Fe eyne tezhabun? Nereye gidiyorsunuz? Mevla soruyor. Ben sizi camime yönlendiriyorum. Cennet bahçelerinde görmek istiyorum. Zikir meclislerinde, Kur'an meclislerinde yarın Kur'an-ı Kerim vallahi davacı olacak. Ne diyecek? Allah'ım, beni bunlar garip bıraktı. Beni bunlar fakir bıraktı. Beni bunlar mahrum bıraktı. Okumadılar, okuduklarını tatbik etmediler. Geçen de bir bebek mevlidi var. Değerli kardeşlerim, bebek mevlidi. Nereye vermişler bu mevlidi? Sosyal medyaya vermişler. Sadece başında anasının bir örtü, yarım yamalak. O örtü de maliyeti kim bilir kaç lira. Ya ondan sonra çocuğu kucağına oturtturmuşlar. O da yarım yamalak. Kıyafet yarım yamalak. Gelenler onlardan beter. Mevlid ortamı rezalet. Biz mevlid okutuyoruz. Ne mevlidi? İşte 6 ay mevlidi, 40 mevlidi falan filan. Böyle mevlid mi olur? Böyle peygamberi anma mı olur? Allah'tan korkun yahu. Allah'tan korkun. Bakın Mevlid'i bu hale getirdik. Mevlid-i Şerifi, Resulullah'ın anıldığı, Resulullah'ın yad edildiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun, peygamberliğinin anıldığı yeri ne hale getirdik, nefsimize nasıl tabi kıldık? Festekim kema umirtu ve men tâbe ma'ak. Sana emredildiği gibi dosdoğru olacaksın. Kiminle beraber? Tövbe edenlerle beraber. Niye anlatıyorum bunları ben? Defaatle niye anlatıyoruz biz bunları? Yahu tövbe kapıları açık kardeşlerim ya. Tövbe kapıları açık. Ne zaman ölüm geleceği belli değil. Kendimize gelelim. Kendimizi sana kimse 40 mevlidi yap, 6 ay mevlidi yap, yok sene devri yap. Var mı böyle bir emir? Hadi yaptın. Adam gibi yapsana şunu. Müslüman gibi yapsana şunu. Bir de ilahici adına şempazeler getiriyorlar. Tam bir rezalet. Tam bir gösteriş. Tam bir riyakarlık. İlahi söylemesen ne olacak? Vallahi hiçbir şey olmaz. E Kur'an oku orada. Mesela Yasin suresini oku. Mülk suresini oku. Meryem suresi uygundur. Meryem sureyi celilesini oku. Hatimler yapın. Madem toplandınız. Meryem sureyi celilesinin manası, maali şerifini orada okuyun. Olmaz. Bir tane şarlatan getirecekler. İlahi adı altında. Tam bir rezalet. Tam bir kepazelik. Bu dini literatür değer kardeşlerim. Tabii şeytan nasıl kandıracak? Yani şeytan sadece efendim günah yolunda değil, sevap yolunda da kandırır. Men istata'te minhum bisavtike. Şehevi sesinle onları ne yap? Kendine çağır. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle, savtike, sesinle, şehevi sesinle. Yani şarkının, türkünün, aranjmanın olduğu yerlerde melekler olur mu Allah'ını seversiniz? Mesela gençlik şölenleri, bazen maalesef muhafazakar partiler, gençlik şöleni diye rezaleti, kepazeliği işliyorlar. Böyle şölen mi olur? Bundan evvel, hakkınızı helal edin, 3-4 günden beri gelemiyorum. Biraz şifa aramamız lazım geldi. Şifa aradık. Elhamdülillah Rabbimiz de şifalarımızı veriyor. Devletimizden, milletimizden Allah ebeden razı olsun. Şimdi gençleriniz ve kadınlarınız azdığı zaman haliniz ne olacak dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam uzun bir hadis-i şerifti, hatırlayın lütfen. Peki o kadınlar, yani sanatçı diyorlar. Öyle sanatçı mı olur ya? Böyle sanatçı mı olur? Efendim kırılıyorlar, dökülüyor. Kırılacaklar, dökülecekler tabii. İğne vuruyoruz herhalde. En ufak bir iğneye bile insan kendini kasar. Yaşantısına iğne vuruyoruz. Yaşantısına gem vuruyoruz. Şehevi sesinle gücünün yettiği kadar onları ne yap? Kandır, yolunu değiştirtir. Allah mühlet vermiş. Gençlik şöleni adı altında değerli kardeşlerim o gençler oluk oluk, vay analar babalar, vay hocalar, vay mektepler, vay okullar. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Akrep yuvası yahu derdi. Onun sözünü söylüyorum. Büyüklerin sözünü biz anlatıyoruz burada. Akrep yuvası derdi. Düşünebiliyor musunuz? Kız, erkek, karışık geçen de bir yerde efendim park etmek mecburiyetinde kaldım. Kızlar, erkekler bir arada ha hi hi ho okuldan boşalıyorlar. Yahu bunlar genç ya. Bunlar genç kardeşim ya. Fıtratla oynamayın. Yani kadın, erkek bir arada eğitim olmaz. Yani Hristiyan dünya, Yahudi dünyası bunu keşfetti de İslam dünyası bunu keşfedemedi. Amerika keşfetti. Kadın erkek bir arada, kız erkek bir arada okumanın efendim gerekli elimize başarı sağlayamıyoruz. Kızları ayrı, erkekleri ayrı. Vay efendim, Türkiye'de yapın hele. Ne kadar azgın güruh varsa ayağa kalkıyor. Onlar kalkıyor da biz niye kalkmıyoruz? Ey anne, ey baba, niye dilekçelerle müracaat etmiyoruz? Onlar kadı, kız, erkek karışık okuyacak dediği zaman biz kız, erkek ayrı okuyacak, ayrı okullarda okuyacak deyip de niye sesimizi çıkaramıyoruz? Anlamıyorum. Anlamıyoruz, anlatamıyoruz. Adam diyor ki cumhuriyetin kazanımları. Ne alaka? Bizim talebelik yıllarımızda kız liseleri vardı. Erkek liseleri vardı. O zaman cumhuriyetin kazanımı yok muydu? Ne alaka? Ne kadar pısırıklaştırdık. Ne kadar korkuttular bizleri değerli kardeşlerim. Ne kadar dünyaya tamah ettik biz. O kızlar, oğlanlar, efendim bir de partilerin gençlik şölenleri. Ey Müslümanlar, nereye gidiyoruz? Mevlam soruyor. Fe eyne tedhebun? Peki o ünlü bir şarkıcı, öyle girmek de kolay değil. Bunlar belediyeler getirdiği için efendim ne oluyor? Parasız halk, hakkı ne oluyor? Tabii senin benim verdiğim vergilerle, su paralarıyla, efendim devletin parasıyla bunlar getiriliyor. Ve bunlar ne yapılıyor? İstihdam ediliyor. Ben istemiyorum. Hey hoca efendi, sen istemesen ne olacak? Senin cemaatin istiyor. Hadi buyur şimdi. Ya değerli kardeşlerim, ve Mevlamız ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikum fil envali ve evlevlat ve iduhum ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura. Defol, git. Tam yerine getirilen bir ceza. Onlara şerik ol, yani ortak ol. Neylerine? Evlatlarına, mallarına. Ve onlar da vaitte bulunur. Süvarilerinle, piyadelerinle üzerlerine yaygaralar bas. Şaşırt onları. Sana mühlet veriyorum. Evlatların ortak ol diyor. Evlatlarına nasıl ortak olacak? Şeytanı aleyhillâne. Mallarına nasıl ortak olacak? Evlatlarına zina eseri, gayrimeşru. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Hanım kardeşlerimden özür dileyerek söylüyorum. Lütfen beni affedin. Sperm bankaları var ya. Değerli kardeşlerim, rezalete bak. Maalesef şu anda var. Yani efendim karı koca, diyelim ki erkekten çocuk olmuyor, gidiyorlar sperm bankasından alıyorlar. Şu gayrimeşru, analı babalı. Veyahut da nikah kıyılmış. Nikah doğru. Her şeyiyle tamam. Ama ağzından öyle bir laf çıkarıyor ki herif veya kadın, küfre giriyorlar. Müşrik oluyorlar. Nikah düşüyor. Ya caminin içinde hacı imansız, Kabe'nin içinde adam imansız, kafir. Olur mu hocam? Duyuyoruz, oluyor. Değerli kardeşlerim, oturmuş köyündeki muhtarın gıybetini yapıyor. Ya bu gıybet burada olur mu? Yani hiçbir yerde olmaz da burada hiç olmaz. Ne gıybet hoca efendi diyor, biz olanı konuşuyoruz diyor. Al sana bir Kabe'de kafir. Yahu olanı konuştuğun zaman gıybet oluyor zaten. Olmayanı konuşursan ne oluyor? İftira oluyor. Bunun yanında bir mevzu vardı. Biliyorsunuz şahit hususu, öyle Türk medeni hukuku dediğiniz İsviçre hukuku, o da 20 kantondan mı ne meydana geliyor? 19. 20. kantondan getiriliyor bize bu medeni hukuk denilen bir şey ya. Kasaba gibi bir yer. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinin üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, İsveç miydi, İsviçre miydi, 22 kanton bölgesine ayrılıyor, yani vilayet diyelim, o vilayetlerden birisinin kanunları getiriliyor. Şu anda Türk medeni hukuku diye efendim avurtlarımızı şişire şişire efendim anlattığımız medeni hukuk işte bu. Değerli kardeşlerim, vay vay vay ya, mecelle var. İslam alimleri tarafından Osmanlı'nın son döneminde mecelle, veyahut da 600 yıllık bir birikimimiz var. Hepsini bir kalemde. Diyorsunuz ki kadın şahit, bir erkek iki kadın şahit olması lazım. Vay efendim, kadın haklarına hücum ne demekmiş? Bir erkek iki kadın ne demekmiş? Siz ne demek istiyorsunuz? Kadını efendim küçültüyorsunuz, iteliyorsunuz, efendim mağdur ediyorsunuz. Adamın kafa bu kadar çalışıyor. Asıl olan neydi halbuki? Asıl olan değerli kardeşlerim, asıl olan hanım kadınların üzerinden yükü almak yahu. Adam ne dese iyi harem-i şerifte? Olur muymuş böyle şey diyor. Haydi buyur. Buyurun. Gitti. Adamdan dediğin kaldı, ne iman kaldı. Eğer tövbe edip geri dönmediyse nikah düştü. Kafirin nikahı caiz değildir. E şimdi hanımıyla izdivaçta bulunup çocuk dünyaya geldiyse ne oldu? Çocuk gayrimeşru. Anası babası var. Belli. Nikah kıyılmış. Ama o defterdeki nikah, Allah katında nikah yok. Bitmiş. Adam tövbe edip tekrar imana dönmesi lazım. Hele hele bu miras hukukunda biraz da maddeye dayanıyor ya, hele kayınpederler falan zenginse şayet, o devme gitsin sen, ne din kalıyor ne iman kalıyor. Olur muymuş, devlet veriyor işte, o bize şöyle etti, bize böyle etti. Devlet Mevla'dan üstün mü? Devlet Mevla'dan değerli mi? Devleti bize veren, bahseden kim? Allah Celle Celaluhu. Devletine de karışır, nikahına da karışır, senin evladına da karışır, senin yatak odana karışır, senin tuvaletine varıncaya kadar din karışır. Anne rahmine düşmeden evvel, ta kabre girinceye kadar bütün hayatına Mevla diyor ki ben Allah'ım, ben karışırım. Yok Bana sen karışamazsın. Devletim var. Medeni hukukum var. Şunum var, bunum var dersen, o zaman Mevla ne buyuruyor? Cehennemim var. Buyur. Dayan dayanabilirsen. Yok. Tabii ki ya Rab, sen karışırsın. Doğumumdan kabrime varıncaya kadar her şey senin iradendedir. Ondan sonra da ahiret alem zaten onun iradesinde. Doğumdan evvel alemi ervah diyoruz, zaten onun iradesinde. O zaman ne diyor Mevlamız? Kulum buyur, cennetim var. Diyoruz inşallah kısa bir aradan sonra. Değerli kardeşlerim, sizinle beraberiz. Kısa bir ara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida. Radyo Nida.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

0: Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, gelen bayram, Kurban Bayramı. Birbirimize kaynaştığımız zaman ne o? Bayramlar. Allah'ın rızasını, Habibinin rızasını, dostlarının rızasını, akrabaların, arkadaşların, ümmeti Muhammed'in rızasını kazanmamıza vesile olan bayramlar. Tabii devletimiz de daha iyi bayram geçirelim diye bayramı 9 güne çıkardı. Ancak biz bayramı dönderdik. Neye dönderdik? Tatile dönderdik. Kaynaşmayı, muhabbetleşmeyi, bir araya gelmeyi. Çünkü iki Müslüman bir araya geldiği zaman musafaha ettiler, kucaklaştılar, selamlaştılar, muhabbetleştiler. Ayrılırken ikisinin de bütün günahlarını Allah ne yapar? Döker. Ömrünüzün uzun olmasını mı istiyorsunuz? Rızkınızın bol olmasını mı istiyorsunuz? Hastalıklarınızın tedavi olmasını mı istiyorsunuz? Sıhhatli, selametli bir ömür mü sürmeyi istiyorsunuz? O zaman ne yapacaksınız? Ziyaretleşeceksiniz. Muhabbetleşeceksiniz. Bir araya gelip Allah için sevişeceksiniz. Bundan dolayı اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. Allah emrediyor. Neyi emrediyor? Adaleti emrediyor. Neyi emrediyor? İhsanı emrediyor. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. İhsan nedir? Allah'ı her an ve huve ma'akum eynemâ küntüm. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Yani sen onu görmüyorsan, o seni görüyor. Görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmek. Onun için fakiri, fukarayı, düşkünü gözetmek, değerli kardeşlerim. Ve itâ'izil kurba. Daha neyi emrediyor? Akrabaya iyiliği emrediyor. Çektiğiniz besmele, şöyle bir düşünürseniz, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aman ya Rabbim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Allah herkese, mümine, kafire, mücrime, değerli kardeşlerim, bazı akle evveller soruyor. Peki Allah inanmayanlara niye bu kadar nimet veriyor? Değil mi? Tam bir akıl tutulması. Dini, diyaneti bilmeden konuşulması, inanın tam bir akıl tutulması. ve elleyse lil insan illa ma sa'a. İnsana ne vardır? Ancak çalıştığının karşılığı vardır. Amanna ve saddakna. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ne emrediyorlar? O da insan. Sen yemyeşil alanları çöl haline getiriyorsun. Adam, ateist adam, komünist adam, dinsiz adam, kafir adam çölleri yeşillik haline getiriyor. Sen de yemyeşil olan alanları çöl haline getiriyorsun. Sonra da hava basıyorsun. Ben inanıyorum, neden bana böyle? Çalışıyor adam. Çölü ne hale getiriyor? Yemyeşil bir alan haline getiriyor. Gayret ediyor, çalışıyor. Kum fırtınalarını engelliyor. Dinsiz adam, kafir adam. Sen dinli adamsın, inanan adamsın, Müslüman adamsın. Yeryüzünü Allah sana emanet etmiş, sen hıyanet ediyorsun. Ondan sonra neden ona verdi diye Allah'a kafa tutuyorsun. Tam bir şeytan. Mümin bunu demez zaten. Çalış kardeşim. Çalış. Değerli kardeşlerim, dünyada herkese rahman. Ama ahirette sadece müminlere rahim. Ve bu rahim sıfatını nereye bağlıyor Cenab-ı Hak? Akraba ziyaretine bağlıyor. Bundan sonraki sohbetlerimiz akraba ziyareti olacak. Yarın da buna devam edeceğim değerli kardeşlerim. Allah ömür verirse gelmemize engel herhangi bir şey olmazsa, gelemediğim zaman samimiyetimle söylüyorum, içim burkuluyor. Hülyalarını görüyorum, rüyalarını görüyorum. Bugün kardeşlerime İslam'ı anlatamadım, Kur'an'ı anlatamadım diye hayıflanıyorum. İmkanım olsa da telafi edebilsek. Değerli kardeşlerim, rahim sıfatını Allah'ımız nereye veriyor? Raufur Rahim, Habibi edibine. Sonra nereye veriyor? Çok enteresan değerli kardeşlerim. Akraba ziyaretine. Ne diyor? Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim. Ya. Bayram var. Sen tatile gidiyorsun. Tatil beldeleri %100 dolu. Değerli kardeşlerim, tatil beldeleri 9 günlük tatilden dolayı tabii biraz da erken çıkıyorlar. Mesela dün 19 Mayıs'tı. Çoluğu çocuğu okullara yollamıyorlar. Haydi! Ha, memleketine, anasına, babasına, halasına, teyzesine, dayısına, amcasına, efendim, yeğenlerine ziyaret için otobüs biletleri tükenmiş. Güzel, çok güzel. Tatil beldelerinde de oteller dolmuş. Çok kötü. İş turizm diyorlar. Bilmem kaç milyar lira şu anda efendim milletin cebinden çıkacak. 80, 90, 100 milyar. İşte anneler günü dolayısıyla alışveriş 100 milyar. Allah Allah. Bir gün anneler günü mü olur ya? Bir gün akrabalar günü mü olur ya? Ömrünün uzamasını isteyen, rızkının helal olmasını isteyen, bol olmasını isteyen, hastalıklarının üzerinden def-ü ref olmasını isteyen ne yapacak? Akrabasını ziyaret edecek. Ziyaret edemiyorsa telefonlarla, artık eskisi gibi değil, güvercin uçuracak halimiz yok. Ama gitmen gerekiyorsa gideceksin. Nerede akraban var, halan, teyzen, dayın, amcan, kuzenlerin, yeğenlerin, komşuların? Değerli kardeşlerim, onları da sizlere ayetlerle okuyacağım. Allah sadece namaz kıl demiyor. Mevla'nın rızası, ah namazı kıldık iş bitti. Anasıyla küs, babasıyla küs. Senin namazın seni kurtarmayacak ki, tamam borcunu ödettirir bak. Ama gaye hasıl olmaz. Namaz kılmak ne demek? Allah'a boyun eğmek demektir. Secde etmek demek ne demek? Allah'a boyun eğmek demektir. 6666 ayete boyun eğdim ben Allah'ım demektir. O namazın olmaz. İşte mesela tesettürüne riayet etmiyor. Ama çantasında efendim örtüsü, namaz kılacağı cilbabı öyle duruyor. Etek değil, en azından namaz kılacak böyle şimdi o tesettür modacıları var ya, modacıları tesettür, tesettürün modası mı olur ya? Tesettürün tarzı olmaz. Farzı olur, farzı. Yani tesettürün tarzı olmaz. Ben böyle kendimi iyi hissediyorum. O tarzda hissediyorum. Olur mu? Olmaz. Ya ne olacak? Farzı olacak. Farzı. Değerli kardeşlerim, kafasında örtü, bacağında kot. Allahümme sallala Muhammed. Bu ne? Bizim kız kapalı. Sizin kız kapalı değil. Yani eğer bir yeri kapatmak gerekiyorsa, o zaman vücudunuzu kapatın. Yani illa bir yeri kapatmak gerekiyorsa, ya açmak gerekiyorsa, samimi söylüyorum, bol elbiseyle vücudunuzu kapatın, saçınız açık kalsın. Saçı kapatıyor, zaten o da kapatma değil, ama vücut açık. Yani illa bir yeri kapatacağınızı kapatırsanız vücudunuzu kapatın ya. Ama tesettür hem saçlarınızı, başınızı, hem bütün vücudunuzu belli olmayacak şekilde. Bak, belli olmayacak. Yani vücut azalarınız belli olmayacak. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Şimdi kardeşlerimiz böyle namazını kılıyor. Daha çıkarken yine örtüsünü, namaz elbisesini çantasına koyuyor. Şimdi biz diyebilir miyiz bunun çanta, efendim namaz olmaz diye? Hayır, namaz olmuştur. Farzını eda etmiştir. Ama gaye hasıl olmamıştır. Namazı namazdır. Borcu düşmüştür. Ama o açık gezme günahı, aman ya Rabbim, aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Değerli kardeşlerim, ziyaret ve ita izil kurba ve yenha anil fahşai vel münker. Allah sizi nehyediyor. Neyden? Fuhşiyattan, kötülüklerden. Allah sizi ne yapıyor? Nehyediyor. Siz de bundan nehyolunacaksınız. Bundan kendinizi koruyacaksınız. Değerli kardeşlerim, bakınız, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, ya eyyühennâsü tekû rabbeküm, ey insanlar, hitap kime? Bütün insanlığa hitap ediyor Allah. Celle Celaluhu, Yaradanımız, Halikimiz, Mevlamız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim, Rahim sıfatı nereye bağlı? Sıla-i Rahim'e, yani akraba ziyaretine. Eğer akraba ziyaretini bu kimse yapmadıysa, o zaman Rahim sıfatının tecellisinden mahrum kalıyor. Ahirette mahrum oluyor. Bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı, şöyle etti, böyle etti. Allah! Ya şeytan söyletiyor sana. Bırak gazel okumayı. Nara çekmeyi bırak yahu. Bırak. Huzil af. Afyonunu tutacaksın ya. Kalbini, gönlünü, düşünceni niye onlarla kirletiyorsun? Huzil af. Afyonunu tut. Allah sana neyi emrediyor? Allah sana affı emrediyor. Sen de affedeceksin kardeşim. Kesinlikle affetmem. Hah, kesinlikle Allah seni affetmeyecek o zaman. Anladın mı şimdi meseleyi? Ne adamlar var yahu. 50 sene olmuş yahu. Ben buna inanın şahidim. 50 senelik hırsı devam ediyor. Sende nasıl bir hırs var? Nasıl bir kim var? Nasıl bir düşmanlık var? Bu nasıl bir iş? Nasıl affedemezsin sen ya? Sen nasıl Müslümansın? Bazen de diyorlar ki bana, ya hocam fazla ileri gidiyorsun. Hadi gel de git, gitme bakalım hadi. Gel de söyleme. 50 sene hırsı devam ediyor. 50 seneki kini devam ediyor. 50 seneki düşmanlığı devam ediyor. Ondan sonra efendim cennetin baş köşesi benim. Cehennem sana seni kabul etti de ona şükretmiyor musun sen? Şimdi cehennem en üst tabaka, alt tabaka var. Daha 6 tane tabaka var altında. Sakar cehennemi var. Namaz kılmayanların gideceği yer. Öyle olmadı mı cennetin yetesâelûn anil mücrimîn? Onlara sordular, siz niye buradasınız? Mâ selekeküm fî sakar, siz sakar cehenneminde ne işiniz var? Gâlû lem nekü minel musallîn. Biz namaz kılıcılardan değildik. Öyle diyecekler. Rahim sıfatı. Başka? Hanımların, çocuklarının oluştuğu yere ne denir? Rahim denir. Rahim. Bir insanın oluştuğu yer. Bir insanın dünyaya hazırlandığı yer. Rahim. Sen de dünyadasın. Ahirete hazırlık var ey Müslümanlar. Ahirete hazırlık var, ahirete. Ahiretinizi düşünün. Kızın suratı bir karış. Şişinmiş, kararmış. Ne var? Marka ayakkabıyı alamamış. Veyahut da kadın kocasına karşı efendim tavırlı. Ne var, ne oldu? Ne var? Bana şunu alamadı. Şunun derdine bak ya. Şunun derdine bak. Ya değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, insanın oluştuğu, 9 ay misafir olduğu veya 9 ay 10 gün misafir olduğu annenin, annelerimizin en kutsal uzvu. Mevla oraya kendi ismi şerifini veriyor. Yani kadınlarımızın uzuvlarından birisi Esma-i Hüsna'dan. Niye? İnsan oluşuyor da ya. Ve oradan dünyaya geliyor. Gözleri oluşuyor. Kulakları oluşuyor, elleri, ayakları, diğer uzuvları. Şimdi orada rahat, huzur. Ya niye bu göz ne işime yarar, kulak ne işime yarar, el, ayak ne işime yarar diyebiliyor mu? Demiyor. Niye? Veyahut da dese, çünkü dünyada lazım, anne rahminde lazım değil. Ya dünyada lazım. Göz lazım, kulak lazım, el lazım, ayak lazım, miden lazım, ciğerin lazım, kalbin lazım. Anne rahminde yan gelip yan yat. Şimdi o dese ki bana, ya bana kulak göz neyime lazım? Ona dese ki dünyada kulum sen başka bir dünyaya çıkacaksın, mekana çıkacaksın. Bunların hepsi sana lazım. E dünyaya geldiğimiz zaman hakikaten lazımmış. Bize namaz lazım, oruç lazım, hac lazım efendim. Lazım, lazım, lazım. Neyim o lazım? Ahirete gittiğin zaman göreceksin. Asıl anne rahminden dünyaya çıktığın zaman bu aletler neyime lazım dedin. Dünyaya çıktın, hakikaten lazımmış. Yumun bakayım gözünüzü bir gün. Bir saat yumun. Ama hareket halinde olur, bir saat. Bak bakalım hayat ne kadar zormuş. Bir saat yürümeme. Bakın bakalım hayat ne kadar zormuş. Bir saat işitmeme. Bakın bakalım hayat ne kadar zormuş. Mideniz hastalansa. Bakın bakalım hayat ne kadar zormuş. Ve hakeza ve hakeza. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri Rahim sıfatını hanımların bir uzvuna veriyor. İsmi şer'i ismini veriyor. Yeni bir oluşumun merkezi. Bundan dolayı akraba ziyaretine de neyini veriyor? Bir ismini veriyor. Sıla-i Rahim. Yarın ahirette o Rahim sıfatını hakkıyla ifa edemeyenlere verilen cezalar. Aman ya Rabbi. Şu ayeti kerimeyi size okuyayım. Ondan sonra inşallah yarınki sohbetimde Mevlam izin ederse, Mevlam tekrar kavuşurursa Sırat Köprüsü'ndeki karakollardan bahsedip sonra ayet ve hadislerle sizlere akraba ziyaretleri, akraba ile alakasını kesenler, akraba ile ilgiyi, alakayı kesenlerin ne halde olacaklarını ayetlerle, hadislerle, tabii bu arada akraba ziyaretlerini yapanların da ne büyük mükafatlarla karşı karşıya kavuşacaklarını da ne yapacağız, anlatacağız inşallahü teala. Ya eyyühennâsü ttekû. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Evet. Rabbüküm, Rabbinizden, ellezî, öyle bir Allah ki, halakaküm, sizi yarattı, min nefsin, vâhidetin, ve halaka minhâ zevcehâ, sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üreyip yayan Rabbinizden sakının. İlk yaratılış kimin? Adem Aleyhisselam'ın. Mevla ne diyor? Ondan da eşini yarattı. Ne yapacağız şimdi? Topraktan Adem'i yaratıyor babamız. Benim babam değil. Tamam, sen maymunun baba oğlu ol. Sana illa Adem'in oğlu ol diyen mi var? Ama bil ki, haykırıyoruz ki, biz Beni Adem'iz. Amenna ve sattakna. Allah diyor ki sizi Adem neslinizden, insan neslinden yarattım. Adam diyor ki yok diyor. Ben maymundan geldim diyor, şempazeden geldim diyor, evrimleştik diyor, bilmem geliştik, bilmem ne bilmem ne. Sana mübarek olsun demiyorum. Sana o maymunluk yakışır. Ama illa diyor ki senin neslini de bu düşünceyle okullarda okutulan, vallahi biz okuduk ya. Evrim teorisi denen rezalet düşünceleri bize okuttular. Sorular sorup bize cevap verdirttiler. Değerli kardeşlerim, yani maymundan türeme. Bu dinsizleştirmedir, imansızlaştırmadır, nesli bozmadır. Okullar akrep yuvası demektir. Bunlar nasıl ilim? Bunlar nasıl ilim? Öyle ilim mi olur? Mevla ne buyuruyor? Sizi ben insandan yarattım. Adam diyor ki yok, ben maymundan geldim. Tamam, sen maymun ol. Maymuna yazık. Çünkü maymun Allah'ı bilendir. Hiçbir canlı yok ki Allah'ı tesbih etmesin. Yani keşke maymun dediği gibi, maymunun tesbihi gibi tesbih yapsın. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı vettekullâhe ellezî, Allah'tan korkun. Öyle Allah ki tesâelûne bihi vel erham, Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Hadi buyurun. Tesâelûne bihi vel erham. Vettekullâhe ellezî tesâelûne bihi vel erham. Akrabalık haklarınızdan ve daha başka neyden korkun? Allah'tan korkun. Allah'ın emri bu. Sen nereye gidiyorsun? Deniz sahilinde güneşlemeye. Yarın bir gün cehennemin sahilinde yanmaya gideceksin. Haberin olsun. O oteller doluyor ya. Hani ekonomik kriz vardı ya. Madem ekonomik kriz var, niye birbirimize yardım etmiyoruz? Nefsiniz için 100 milyar paralar harcadınız. O sahil boylarına gitmek için mazotlar harcadınız, benzinler harcadınız. Sırf pespaye, nefsinizi tatmin etmek için. Kadınlı, erkekli, çırılçıplak, anadan doğma denizlere girdiniz. Yediniz, içtiniz, zıkkımlandınız. Yani içkiydi, viskiydi, biraydı. Şeytanın tam aradığı nokta. Hani bayram? Hani bayram? Yani bayram böyle efendim ziyaretlerle efendim bir takım, şimdi Mehmet kapıyı açtı, ne diyeceğimi şaşırdım. Müdürümüz ya. Ne diyelim şimdi, bayramı akraba ziyaretleriyle geçirirsek bayram bayram olur. Değerli kardeşlerim, Mehmet'im gitme, bırakıyorum. Ve Allah Mevlam izin ederse klimayı kesebilirsin. Yani rahat ol. Şimdi Mehmet'imiz sıcak seviyor, biz soğuk seviyoruz. Velhasıl birbirimize böyle paslaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, yarın Allah izin ederse akraba ziyaretleri terk edenlere verilen cezalar, akraba, eş, dost, komşu, arkadaş ziyaretlerini yapanlara verilen mükafatları anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. İsmet Gödel hocamızdan hemen sonra 17.30'a kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz efendim. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca program başında şunu da ifade edeyim. İsmet hocamızın hanımı ameliyata girecek. Ayşe Gödel yengemiz için sizlerden dua talep etmemizi özellikle rica etti İsmet hocamız. İsmet hocamızın hanımı için dualarınızda yer verin lütfen. Ameliyata girecek birazdan. Ayrıca tüm hastalar için de dualarınızda yer verin. İsmet Gödel hocamızın hanımı Ayşe Gödel ameliyata girecek. İnşallah başarılı bir ameliyat olsun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ruhlar giderken sonsuz bir yola, dünyada verirler birkaç gün mola. Sanma ki bu geliş tesadüf ola. Sabır sınavıdır, ömür dediğin. Güneş doğmak için sabahı bekler. Kozalarda çile çeker böcekler. Bil ki her yürüyen önce emekler. Sabır sınavıdır, ömür dediğin.

0: Bahar gelir yaprak ile salınır. İnsanoğlu kışa doğru arınır. Sabır sınavıdır ömür dedin. Ateşe düşmeyen çıra yanar mı? O ateşte yanan gayrı söner mi? Hakka giden yarı yoldan döner mi? Sabır sınavıdır ömür dedin. Nefsin bugün doysa yarın yine aç. Sanma ki bedenin nefsine muhtaç. Gel şu günahlardan vakitlice kaç. Sabır sınavıdır ömür dedin. Nefsin işkencesi düşmandan beter. Onun zulmü ancak savaşla biter. Silah istiyorsan eğer iraden yeter. Sabır sınavıdır ömür dedin. Hor görme dünyada çile çekeni. Sabırla beslenir gönül kökeni. Bülbüle diyor ki gülün dikeni. Sabır sınavıdır ömür dedin. İhtiras seline baraj kâr etmez. Beşer arzuları saymakla bitmez. Dünyayı verseler inan ki yine yetmez. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Zaman sermayesi sanma ki çok bol. Beşikten bostana kaç adımlık yol. Bu kanun değişmez kim olursan ol. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Rüyalar ne büyük ibrettir oysa. İnsan aç uyanır rüyada doysa. Ölüm uyanmaktır yaşamak buysa. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Nimet gizli, hayır ve şerde. Devayı da verir verdiği derde. Akıl isyan ile aranda perde. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Gör ki şu dünyanın sırça köşküne tapmış nice insan dönmüş şaşkına. Nedir bu sarhoşluk Allah aşkına? Sabır sınavıdır ömür dediğin.
1: Dost kervanı.

Selamünaleyküm, inşallah geleceğim Bedin adlı eseri istiyorum. Gündoğdu köyündeki Ravza Gülleri grubuna, 26 Aralık Umre grubuna selam.

köyünden Saadet, Hacı ablan sana da gelsin hocam demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Bursa'mızın güzel köylerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. 543-224-0108. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sıradaki ilahi sorgun ve çalışanlarına gelsin. İsmet hocamızın eşine de Allah şafi ismiyle şifa versin. Selam ve dua ne demişler. Kolay gelsin efendim. Hayırlı günler. Rabbim Ayşe hocamıza acil şifalar versin. Ameliyatı başarılı olması için içten dualarımızı gönderiyoruz. Ben Naciye Korkmaz. Sıradaki ilahi 14 Ağustos ve 18 Aralık umre arkadaşlarına gelsin demişler. Hayırlı günler efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinleteceğiz. Beş mağazasıyla sizlere hizmet veriyor Bilenler Ulu Cami çevresinde efendim.

Yeni dönem umre kayıtlarımız başladı ve devam ediyor. İsmet hocamız, Mesut hocamız ve Mahmut hocamız rehberliğinde sizler de umre yapabilirsiniz. 0540 224 1073 0540 224 1073 bu numaradan umre programları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Yine aynı numaradan İstanbul, Konya ve Çanakkale turlarımız için de kayıt oluşturabilirsiniz efendim. Bayram sonrası İstanbul, Konya ve Çanakkale turlarımız olacak.

Selamünaleyküm. Sizlerden Arnavutça ilan isteyebilir miyim? Aileme ve Radyo Lider çalışanlarına istiyorum. İsmet hocamızın eşine acil şifalar diliyorum demişler. Aleyküm selam. Birazdan dinleteceğim inşallah. Selamünaleyküm. Ben Bursa'nın köylerinden Hamide Ayşe hocama acil şifalar diliyorum. Sıradaki eser İsmet hocama. Mehmet Esmer'le gittiğimiz 2018 Umre arkadaşlarıma gelsin demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Gaziantep'ten Canan hocamızın eşine Rabbim şifa versin. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İstanbul'dan dinleyen oğlum Mustafa için Mevlan Kurtiç'ten Kat Kefeni eserini istiyorum demişler. Aleyküm selam. Selam ve aleyküm İsmet hocanın eşine acil şifalar diliyorum. Sıradaki İlahi Mahmut hocama da istiyorum demişler. Elan Plastik göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin. 0-543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Mevlana Kurtiş şimdi sıralayacak. Fakirhane adlı eserini seslendirecek. Arnavutça eser istenmişti bu eser. Zannederim Arnavutça. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz.

0: 16.14 şu anda saatler. Selamünaleyküm, İstanbul'dan mesaj yolluyorum. Mevlan Kurtiç'ten bir eser istiyorum, Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Bizden de selamlar olsun İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimize de. Allah razı olsun, gönderdiğim mesajları dikkate aldığınız için demişler. Amin cümlemizden. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Birazdan Kat Kefeni adlı eser sıraya alacak istek üzerine, sonrasında yine burada olacağız. Mesajlarınız, istekleriniz eşliğinde.

0: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletiyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz.

Benim adım Emine, 8 yaşındayım ve Harmancık'ta yaşıyorum. Giydim benzeri. Dinleyebilir miyiz demişler. Aleyküm selam. Çok selamlar olsun tüm minik dinleyicilerimize. Selamlar. Şimdi Mesut Biçim'den dinleteceğiz. Giydim Beyazları adlı eserim.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Dost kervanı.

0: Devam ediyor efendim program. Bilenler, haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sami Yusuf'tan bir eser yayınlarsanız memnun olurum. Hayırla kalın demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. Dinleteceğim birazdan. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar dilerim. Hasan Bayar'dan Gülü Yâre adlı eseri istiyorum. İş başında çalışanlara gelsin, kolay gelsin demişler efendim. Hayırlı işler. Selam ve aleyküm, sıradaki eserler tüm dinleyenlere armağan olsun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Şimdi Sami Yusuf'un hangi eserini dinleteyim? 3 tane eser seçtim. 1, 2, 3. Ziyareti dinleteyim efendim. Çoktandır bu eseri dinletmiyoruz. Selamünaleyküm abi. Mekke. Ya Mekke ilahisi çalar mısınız? 5'e kadar dinleyebilirim. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Birazdan dinletiriz efendim. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Abi 21.35'te benim eseri dinletir misin? Ben o saatte tam radyoyu açmış oluyorum. Lütfen o saatte dinletin. Abi yarın sabah 9.58'de benim eser çalar mı acaba? 2027. Tabi letve yapıyorum. Dinletirim birazdan.
1: Dost kervanı.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Devam ediyor efendim program sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. 16.46 şu anda saatler. Hayırlı günler, ben Ankara'dan Esra arkadaşlarım Saadet Ebru ve kızları için An Eline Kalem adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar olsun Ankara'dan dinleyen dinleyicilerimize de. Selamünaleyküm aşkın menbaından Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyoruz. Tüm dinleyenlere gelsin demişler. Arzu ablamız göndermiş. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Sedat Uçan'dan Ayrıldım Kabe'den adlı eseri istiyorum. Kabe aşkıyla yanan arkadaşlarım Saliha Öznur, Sibel Gülşen için çalar mısınız demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.
1: Dost kervanı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.
1: Dost kervanı.

Zaman akıyor. Zamanın sahibinin emaresi olan güneş, yerini aya bırakmaya hazırlanıyor. Bu yüzden solgun rengi. Günün ağırlığını yavaş yavaş yüklenen güneş, yorgun şimdi. Sadece güneş mi yorgun? İhtiyarlığın yükünü omuzlayan insan da büktü boynunu. Ufuklardan ışıklarını bir bir toplayan güneşe bakan insan da biliyor. Hazırlık var. Vakit yolculuk vakti. Mevsimlerdense hazan. Yemyeşil yapraklar yerleri süpürüyor şimdi. Kurşunla kaplandı gök. Rüzgarlar soğuk esiyor. Saçlarına düşen aklarla kızıl ufukları seriden insan, faniliğin şuuruna varıyor. İşte tam bu an anlıyor Rabbinin neden asrın üzerine yemin ettiğini ve asrı idrak edemediğine insanın neden hüsrana sürüklendiğini. Oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyanın zevalini aklına getiremediğinde nasıl aldandığını. Oysa çok önceden söylenmişti söylenen. Elbet dürülecek mekan ve tükenecek zaman. Sönüverecek güneş ve ay. Bu yüzden henüz güneş batmadan, karanlık çökmeden, sermaye tükenmeden, tam da bu anda dön Rabbine.

0: Vakit ikindi. İkindinin şuuruna er. Orta namaza çağırırken seni ezan ve henüz hala varken vakit, durma, sığın ona. Secdelerle teselli bul. Batmak üzere güneş, bitmek üzere ömür. Bu yüzden çok değerli her saniye. Haydi, güneş senden yüz çevirmeden, sen Rabbine çevir yüzünü şimdi. Vakit, ikindi namazı vakti.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

17.11 şu anda saatler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Selamünaleyküm. Öncelikle hocamızın eşine Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Sıradaki ilahi kız kardeşlerim Esra ve Seva'ya istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar, Gemlik'ten selam olsun demişler. Hasan abi biz göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Çok selamlar bizden de. Selamünaleyküm, ben İstanbul Küçükçekmece'den Nurettin Bozacı, Hasan Dursun'dan Nerede Beklesek Seni adlı eseri istiyorum. Hayırlı bayramlar dilerim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

17.23 şu anda saatler. Katkılarından dolayı Bilenler Haç ve Umre Malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Nida'dan Gönüllere programı yayında olacak. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle efendim.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu an bizleri kimler, nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

sözlükte yaklaşmak ve Allahu Teala'ya yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, maddi ve manevi her türlü yakın olmayı ifade eder. Genel anlamda kurban kelimesi, kendisiyle Allahu Teala'ya yaklaşılan iman, namaz, zekat, sadaka, oruç gibi her türlü ibadet aynı kökten gelen kurbet kelimesiyle ifade edilir. Özel anlamda kurban ise Allahu Teala'ya ibadet etmek amacıyla belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne uygun olarak kesmektir. Bu niyetle kesilen hayvana da kurban denir. Kurban ibadeti insanlık tarihi kadar eskidir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Adem aleyhisselamın oğulları Habil ile Kabil'in kurbanlarıyla Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlunu kurban etmekle imtihan edildiği, bu imtihanı kazanması üzerine kendisine kurban etmesi için bir koç verildiği haberiyle dile getirilmektedir. Maide suresinin 27. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyrulur. Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de Habil ve Kabil'in kurbanlarının mahiyeti bildirilmemekte, ancak birinin kurbanının kabul edildiği, diğerinin edilmediği açıkça ifade edilmektedir. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Yüce Allahu Teala'dan kendisine salih bir çocuk vermesi için dua eder. Bu dua üzerine Allahu Teala ona salih, uysal, halim selim bir çocuk verir. Çocuk büyür, rüyalarında oğlunu kurban ettiğini görür. Bunun üzerine Mekke civarındaki Mina mevkiine varınca rüyasını oğluna anlatır. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle buyurulur. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona "Yavrucuğum," dedi. "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" der. Hazreti İsmail aleyhisselam hiç tereddüt etmeden şöyle der. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Dedi ki, "Babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i yüzüstü yere yatırır. Birkaç defa kesmeyi dener fakat bıçak kesmez. İbrahim aleyhisselam zor ve büyük bir sınavı kazanmıştır. Allahu Teala peygamberine şöyle seslenir. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Yüce Allahu Teala güzel bir koç verir. İbrahim aleyhisselam onu kurban eder. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Kurban kesmenin hükmü. Kurban bayramında kesilen kurbana Kevser suresinin 2. ayeti kerimesinde işaret edilir. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyrulur. Kevser suresinin dışında Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban ile ilgili ayetler hacda kesilen kurbanlarla ilgilidir. Kurban bayramı günlerinde mukim ve dinen zengin olan her Müslümanın
kurban kesmesi vaciptir. Ayrıca Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem, hicretin ikinci yılından itibaren kurban bayramlarında kurban kesmeye başlayıp, ruhunu Rabbine Celle Celaluhu teslim edinceye kadar her yıl kurban kestiğini ve ümmetine de kesmeyi tavsiye ettiğini biliyoruz. Şöyle buyurmuşlardır. Sahabeden Enes İbni Malik radiyallahu teala anh naklediyor. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem boynuzlu alaca iki kurban kesti. Kurbanlarını bizzat kendi eliyle boğazladı. Boğazlarken besmele çekti ve tekbir getirdi. Ayaklarını boynuzlarının üzerine koydu demiştir. Sahabeden Cündep İbni Süfyan'ın radiyallahu teala anh bildirdiğine göre, bayram namazından önce kurban kesildiğini görmesi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, kim kurbanı bayram namazını kılmadan önce keserse yerine başka bir hayvanı kurban kessin. Kim kurbanını kesmemişse Bismillah diyerek kessin buyurmuştur. Hazreti Ali keremallahu veçeh her yıl biri kendi, biri de Peygamber Efendimizin yerine olmak üzere iki koç kurban kesmiştir. Kendisine sorulması üzerine, bu bana Hazreti Peygamber'in emridir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Asla onu terk etmem. Kurban kesmeyi kendisi tavsiye etmiştir dedi. Kurban kesmenin vacip olduğu içtihatında bulunanlar bu hadisi şeriflere dayanarak kurban ibadeti vacip olmasaydı Peygamber Efendimiz bayram namazından önce kurban kesen ashaba yeniden kurban kesmelerini emretmez, imkanı olduğu halde kesmeyenler için namazgahımıza yaklaşmasınlar buyurmazdı demişlerdir. Hanefilere göre akıllı, buluğa ermiş, hür, mukim ve dinen zengin olan Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre mukim veya misafir her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban ibadeti için dinen zenginlik ölçüsü, kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında 80,18 gram altın veya bunun değerinde para veya ticaret eşyasına sahip olmaktır. Kurban ibadetinde zekatta olduğu gibi, bu miktar malın üzerinden bir yıl geçmesi ve malın artıcı olması şart değildir. Hanefilere göre, fakirler ile kurban bayramı günlerinde dinen yolcu sayılan kimseler, kurban kesmekle yükümlü değildir. Misafirler, misafirlikteyken kurban keser veya kestirirse kurban sevabını almış olurlar. Aynı şekilde üzerlerine vacip olmadığı halde fakirler de kurban keserlerse onlar da kurban sevabını almış olurlar. Kurban ibadetinin geçerli olmasının şartları. Kurban ibadetinin geçerli ve makbul olabilmesi için bazı şartların birlikte bulunması gerekir. Bunlar şunlardır. Kurban mutlaka vaktinde kesilmelidir. Çünkü vaktinde kesilmeyen hayvan kurban olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, kurbanlık hayvanını vaktinden önce kesen sahabiye yeniden kurban kestirmiştir. Kurban kesme vakti, Hanefilere göre bayramın birinci günü bayram namazını kıldıktan sonra üçüncü günü güneş batımına kadar, Şafilere göre dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan zamandır. Kurban zamanında kesilmezse bedeli tasadduk edilir fakat kurban ibadeti yerine gelmiş olmaz. Kesilecek hayvanın deve, sığır, manda, koyun ve keçi cinsi olmalı ve deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını ikmal etmiş olmalıdır. 1 yaşında görünen 6 aylık gürbüz kuzu
kurban edilebilir. Koyunun erkeği yani koç, diğerlerinin dişisi daha faziletlidir. Deve, sığır ve manda en fazla 7 kişi tarafından ortaklaşa kesilebilir. Koyun ve keçi sadece bir kişi tarafından kurban edilebilir. Kurbanlık hayvan kesilmeden kaybolur veya ölürse yerine yeniden kurbanlık alınması gerekir. Kurbanlık hayvanda da aranan şartlar vardır. Bunlar şunlardır: sağlıklı, organları tam, besili olması, çok zayıf, iki veya bir gözü kör, kesim yerine yürüyemeyecek kadar hasta ve topal, kulakları, boynuzları, kuyruğu kökünden kesik veya kopuk ve dişlerinin çoğu dökülmüş olmamalıdır. Kurbanlık hayvan satın alındıktan sonra kusur oluşmuş ise bu hayvan Hanefi ve Malikilere göre yine kurban olmaz. Şafii ve Hanbelilere göre olur. Doğuştan boynuzsuz, şaşı, rahat yürüyebilen, topal, kulağı delik veya yırtık olma gibi az kusurlu hayvan kurban edilebilir. Her ibadette olduğu gibi niyet ve ihlas olmalıdır. Allahu Teala'ya ulaşacak olan kurbanın kanı ve eti değil, kişinin niyeti ve ihlasıdır. Kurbanı kişinin ya bizzat kendisi kesmeli veya kesebilecek birine vekalet vermelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kurbanlarını bizzat kendisi kesmiştir. Kurban kesmenin usulü. Kurbanlık hayvan, kurban kesim yerlerinde veya belirlenen temiz bir yerde kesilmeli, cadde ve sokaklarda veya ulu orta kesilmemelidir. Hayvan işkence etmeden, yüzü kıbleye gelecek şekilde, eziyet edilmeden güzelce yatırılmalı, eğer gerekiyorsa ayakları bağlanmalı, keskin bir bıçak ile, besmele ve tekbir ile kesilmelidir. Hayvanın usulüne göre kesilmiş olabilmesi için kurbanlık hayvanın yemek ve nefes borusuyla iki şah damarının kesilmesi gitmeden kafasını gövdesinden ayırmak ve derisini yüzmeye başlamak mekruhtur. Kurban kesimi esnasında hayvana eziyet verilmemesi gerektiği gibi etraf çevrede kirletilmemelidir. Kurban atıkları çöpe veya gelişi güzel bir yere atılmamalı, toprağa gömülmelidir. Yine kurbanın yenilebilecek hiçbir şeyi zayi edilmemeli, etinden aile fertlerine, özellikle kurban kesemeyen insanlara tasadduk edilmelidir. Kurban kesenin aile fertleri kalabalık ve maddi durumu çok iyi değilse kurban etinin bir kısmını daha sonraki günler için saklayabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurban kesebilenlerin kesemeyenlere imkan sağlaması için kurban etlerinin 3 günden sonraya bırakılmasını yasaklamıştım. Artık kurban etini yiyin, yedirin ve daha sonraki günleriniz için saklayın. Kurban kesmenin faziletleri. Kurban kesen kimse Allah Teala ve Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin emrine uymuş, kulluk bilincine erişmiş, Allahu Teala'nın verdiği nimetlere şükretmiş, sevap kazanmış ve ahiret için azık hazırlamış olur. Günahlarının bağışlanmasına ve Allahu Teala'nın af ve mağfiretine vesile olur. Kurban etinin komşulara, ihtiyaç sahiplerine tasadduku sebebiyle sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma olur. Aynı zamanda bayram sevinci paylaşılmış, sosyal adalete katkı sağlanmış, paylaşma bilinci ve sevinci geliştirilmiş olur. Yine kişi kurban ibadetini yerine getirerek nefsini cimrilikten,
korumuş olur. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir bayram günü kurban olarak iki koç kesti ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle dedi: "Ben Allahu Teala'ya yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allahu Teala'ya çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah Teala içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur." Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Şeddat bin Evs radıyallahu teala anh diyor ki: "Ben iki şeyi Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem belledim. O şöyle buyurdu: Allah Teala her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu halde siz meşru bir sebeple öldürürken de işkence etmeden güzelce öldürün. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. Biriniz hayvan keseceği zaman bıçağı bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın." Şu vakte kadar bize kulak veren tüm kardeşlerimize, belki ilk defa dinleyenler de vardır, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde buluşabilmek ümidiyle. Selam ve dua ile.

kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu kurban bayramında açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Nida Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

cahiliye devrinde doğan ve faziletleri dolayısıyla Hucrul Hayr diye anılan Hucur bir at'ı, babasına cahiliye döneminde bir savaştan kaçarken arkasından kılıçla yaralandığı için Edber lakabı verilmesi nedeniyle Hucur bin Edber de denilmiştir. İbn-i Sa'd, Tabakat isimli eserinde Hucru radıyallahu anh, Kufeli ilk tabi'in tabakası içinde Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayette bulunanlar arasında saymakla birlikte kardeşi Hani ile beraber Resul-i Ekrem'e elçi

olarak geldiğine ve sahabi olduğuna dair bir rivayeti de kaydeder. Zehebi'ye göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen kabile temsilcilerinden olan Hucur, Mücahit ve Abid bir sahabidir. Hucur'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde herhangi bir gazve veya seriyede bulunduğuna dair kaynaklarımızda herhangi bir bilgi olmasa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından hemen sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Suriye'de bazı yerlerin fethinde Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde de Kadisiye'de bulunması sahabi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Nitekim sahabilerin biyografilerine dair eserlerde kendisine de yer verilmiştir. Hicretin 16. yılında vuku bulan Celula Savaşı'nda ordunun sağ kanadında kumanda eden Hucur'un Hulva'nın fethinde gösterdiği kahramanlıklar Sa'd bin Ebu Vakkas tarafından övülmüş, kendisine Kadisiye ve ondan sonraki önemli savaşlara katılanlara verilen 2500 dirhem atiye tahsis edilmiştir. Hucur, Cemel Vakası'nda ve Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçhe'nin kumandanı olarak bulundu. Hazreti Ali, onu Sıffın Savaşı'ndan sonra 4000 kişilik bir orduyla Dahab bin Kays'ın üzerine gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra Hucur radıyallahu anh Kufe'ye yerleşti. Kufe'ye tayin edilen valilerin Hazreti Ali ve taraftarları aleyhindeki sözleri, Emevilerin saltanatı bir türlü içine sindiremeyen Hucur ve arkadaşlarını rahatsız etti. Kufe valisi Mughire bin Şube'nin Muaviye'nin tavsiyelerine uyarak Cuma hutbelerinde Hazreti Ali ve taraftarlarına ağır bir dille sövmesine ve Hazreti Osman'ı överek onun katlini kınayan konuşmalar yapmasına Hucur şiddetli tepki gösterdi. Mughire'nin yerdiklerinin kendisinden daha faziletli olduğunu camide yüzüne karşı söyledi. Hatta Muaviye'nin istediği bazı malları götürmek üzere Mughire tarafından hazırlanan kervanın önünü keserek mallara el koydu. Mughire'nin ölümünden sonra Basra valiliği de uhdesinde kalmak üzere Kufe'ye vali tayin edilen Ziyad, Emevilere karşı muhalif tavrını sürdüren Hucur'u çağırtarak kendisinin de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı sevdiğini ancak şartların değiştiğini, Muaviye'ye karşı duyduğu kin ve nefretin sevgi ve dostluğa dönüştüğünü söyledi. Onun otoritesini sarsacak söz ve davranışlardan kaçındığı takdirde bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi. Ancak Hucur bin At'i radıyallahu anh bu teklifi reddetti. Ziyad, Kufe'de yerine Amr bin Hureys'i bırakıp Basra'ya gidince Hucur radıyallahu anh vali vekilini herkesin içinde eleştirip yerden avuçladığı çakıl taşlarını ona doğru fırlattı. Etrafındaki 3000 kadar taraftarının kendisiyle beraber hareket etmesi ve mescide gelişlerinde kalabalık bir grup oluşturmaları üzerine Amr bin Hureys durumu bir mektupla Ziyad'a bildirdi. Kısa bir müddet Kufe'ye dönen Ziyad, yaptığı konuşmada Hucur ve arkadaşlarının Muaviye'ye itaata mecbur olduklarını, isyankar tavırlarını sürdürdükleri takdirde sonlarının kötü olacağını bildirdi. Hucur ona sert bir şekilde karşılık verince Ziyad, Kufe eşrafına çatarak kendisini yeterince desteklemediklerini söyledi. Bunun üzerine Kufe eşrafı Hucur'un taraftarları arasında bulunan akrabalarını ikna edip geri çekince onun yanında az sayıda adamı kaldı. Ardından Hucur tutuklandı. Bir rivayete göre Hucur öldürülmeden önce abdest alıp iki rekat namaz kılmış, üzerindeki zincirlerin çözülmemesini ve kanının yıkanmadan defnedilmesini vasiyet etmiş, böylece zulmen öldürüldüğünü ve şehit sayılacağını anlatmak istemiştir. Onun bu sözleri İbn-i Sirin gibi bazı alimlerin şehitlerin defnedilmesiyle ilgili görüşlerine delil teşkil etmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Hucur'un Dımaşk'a gönderildiğini duyunca Abdurrahman bin Haris'le Muaviye'ye bir mektup gönderip Hucur ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemiş ancak Abdurrahman
Hucr'un katlinden sonra Dımaşk'a ulaşabilmiştir. Daha sonra Muaviye Medine'ye gidip Hazreti Ayşe annemizi ziyaret ettiğinde Ayşe annemiz onu Hucr'u ve arkadaşlarını öldürdüğü için azarlamış, Muaviye ise öldürülmelerinde ümmet için fayda gördüğünü söyleyerek kendini savunmuş ve onları aleyhlerine şahitlik yapanların ifadeleri üzerine öldürdüğünü ileri sürmüştür. Nafile ibadetlere düşkünlüğüyle bilinen, iyiliği tavsiye eden ve kötülüklere karşı çıkan bir kişi olarak tanınan Hucr bin Ad'i radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh, Ammar bin Yasir ve Şerahil bin Mürre, Allah onlardan razı olsun, onlardan hadis nakletmiştir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682

sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor ki, Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce olacak olan her şeyi yazdı. Kalemi yarattı ve ona yaz dedi. Kalem, ne yazayım Rabbim diye sordu. O da kıyamete kadar olacak olan her şeyi yaz buyurdu. Bu ne demektir biliyor musun ey yolcu? Bu demektir ki senin şu an yaşadığın acı, döktüğün gözyaşı, sevincin ve kederin, tesadüflerin rüzgarıyla savrulan yapraklar değildir. Bunlar rastgele değildir. Hepsi sen daha ben demeden, sen daha ana rahmine düşmeden önce biliniyordu. Senin hikayen, ilahi bir mürekkeple, sonsuz bir hikmetle tasarlandı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, biz her şeyi bir kader ile, bir ölçü ile yarattık buyuruyor. Onun kudretini düşün. O, bir şeyin olmasını dilediğinde, sebeplere, zamana veya mekana ihtiyaç duymaz. Onun emri, göz açıp kapayıncaya kadardır. O sadece ol der ve o şey hemen oluverir. Yaratıcının gücü budur. Ona hiçbir şey ağır gelmez, hiçbir düğüm onun için çözülmez değildir. Hazreti Meryem'i ve oğlu İsa aleyhisselamı hatırla. İsa aleyhisselamın o mucizevi doğumunu düşün. İnsanlar şüpheye düştüler, Meryem validemize iftira attılar, iffetine dil uzattılar. Zihinleri bir çocuğun babasız dünyaya gelebileceğini almıyordu. Çünkü onlar sebepler perdesine takılıp kalmışlardı. Ama Allah, Ali İmran suresinde onlara ve bize şu hakikati haykırdı. Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve o da oluverdi. İnsanlar şok olmuştu. Tüm dünya bunun imkansız olduğunu söylüyordu. Ama Allah bize hatırlatıyor. Onun için her şey kolaydır. Eğer o bir şeyin olmasını dilerse, bütün kainat bir araya gelse ve imkansız dese bile o şey vuku bulur. Öyleyse ey kardeşim, şu an bir zorluk içindeyken, her kapıyı çaldığını ama hiçbirinin açılmadığını düşünüyorsan, şunu kalbine nakşet. Senin bu halin, Allah'ın ilminden ve kontrolünden hariç değildir. O, senin bu derdini sen doğmadan önce biliyordu. Ve bunu bir sebep için, seni kırmak, seni yok etmek için değil, bilakis seni kendine yaklaştırmak, seni manen olgunlaştırmak için yazdı. Sabret, bekle. Her gecikmede bir hikmet, her acının içinde gizli bir rahmet vardır. Acele etme, çünkü onun zamanlaması kusursuzdur. Biliyorum, acı içindeyken insanın nefsi vesvese verir ve sessizce şu soruyu sorar. Eğer her şey Allah'ın takdiriyle oluyorsa ve ben hayra da şerre de inanmak zorundaysam, o zaman kötülüğü de Allah mı yaratıyor? Bu acıları O mu istiyor? Gel, bu ince meseleyi seninle derinlemesine tefekkür edelim. Bu çok mühimdir. Evvela şunu bilmelisin ki, biz asla ve asla mutlak kötülüğü, saf şerri Allah'a isnat etmeyiz. Özünde tamamen kötü olan, hiçbir hayır barındırmayan hiçbir şey, o yüce zattan gelmez. Evet, biz hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanırız. Lakin bunun arkasındaki o muazzam hikmeti, o ilahi dokunuşu anlamalıyız. Bu alemde iki tür kötü veya şer diye adlandırılan durum vardır. Birincisi saf kötülüktür. İçinde hiçbir hikmet, hiçbir fayda, hiçbir olumlu netice barındırmayan şerdir. Bu tür haşa Allah'tan gelmez. Allah, amaçsız ve hikmetsiz bir kötülük yaratmaktan münezzehtir, yücedir. Bu tür kötülükler, genellikle insanın kendi elleriyle işlediği günahların, zulümlerin, yanlış tercihlerin ve nefsinin karanlık arzularının bir neticesidir. İkinci tür ise, zahirde, yani dış görünüşte bize kötü ve acı verici gelen, lakin

0: hakikatte, batınında hikmetle, büyümeyle, arınmayla ve hayırla yoğrulmuş olan durumlardır. Biz o an göremesek bile, onun içi rahmet doludur. Gel sana bir misal vereyim. Zihninde canlandır. Güvendiğin, işinin ehli bir cerrah düşün. Çocuğun ağır hasta ve onu bu cerraha teslim ediyorsun. Ameliyat esnasında kapı aralığından baksan, o doktorun çocuğunun bedenini kestiğini, kan aktığını, çocuğun bedeninde yaralar açtığını görürsün. Senin o kısıtlı, o anlık bakış açınla bu manzara korkunçtur, vahşettir, acıdır. Ama hakikatte nedir? O geçici acı, o kesik, çocuğun hayatını kurtaracak olan şifanın ta kendisidir. Ameliyat bittiğinde cerraha nefret mi duyarsın? Hayır, ellerine sarılır, ona teşekkür edersin. Doktor bey, evladımı kurtardın dersin. Şimdi düşün ey aziz dostum, aciz bir kul olan doktora, hikmetini bildiğin için bu kadar güveniyorsan, alemlerin Rabbi, Erhamur Rahim'in olan Allah'a güvenmen gerekmez mi? Allah, bazen hayatımızda acı verici olayların olmasına müsaade eder. Neden? Çünkü o olaylar vasıtasıyla bizi temizler, manevi derecemizi yükseltir, bizi daha büyük felaketlerden korur ve bizim için hayal bile edemeyeceğimiz güzelliklerin kapısını aralar. Evet, yaratma bakımından o olayı Allah yaratmıştır, izin vermiştir, ölçüp biçmiştir. Lakin bu asla hikmetsiz değildir. Asla merhametsiz değildir. Bazen kötü zannettiğimiz şeyler çok daha büyük bir hayrın kapısıdır. Bir bebek yürümeyi öğrenirken hiç düşmeden mi yürür? Defalarca düşer, kafasını çarpar, ağlar. Bir anne baba olarak sırf canı yanacak, sırf dizi kanayacak diye onu yürümekten men eder misin? Asla. Bilirsin ki o geçici zorluk, onun bacaklarının güçlenmesi, dengede durmayı öğrenmesi ve hür bir insan olarak yürüyebilmesi için zaruridir. İşte Allah da bizi hayat mektebinde böyle eğitir. Bazen düşeriz ki daha sağlam kalkmayı öğrenelim. Bazen canımız yanar ki manen güçlenelim. Bazen kırılırız ki Allah bizi daha önce hayal bile edemeyeceğimiz bir surette yeniden inşa etsin. Ve daha da güzeli nedir biliyor musun? Allah'ın müsaade ettiği her zorluk geçicidir. Acı sonsuza dek sürmez. Kalp kırıklığı ebedi değildir. Başarısızlık bir duraktır, son durak değildir. İşte bu yüzden Rabbimiz, İnşirah suresinde o müthiş ayeti iki kere peş peşe tekrar eder. Neden iki kere? Ta ki kalbimize işlesin, zor anlarımızda orada bir çapa gibi tutunsun diye. Muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Dikkat et, Allah zorluktan sonra demiyor, zorlukla beraber diyor. Yani çektiğin acının içinde, hemen yanı başında, o acıyla eş zamanlı gelen bir kolaylık, bir lütuf zaten mevcuttur. Sadece sabretmen, iman etmen ve yola devam etmen gerekir. Aziz kardeşim, kolaylığın geleceği Allah'ın vaadidir. Ama burada unutmaman gereken ince bir sır var. Kolaylık gelecektir, lakin senin vazifen, o kolaylık gelene kadar beklerken Allah'a itimat etmektir. Senin kulluk borcun, işler anlamsız gelse bile, Rabbine karşı hüsnü zan beslemektir. Onun hakkında hep iyi düşünmektir. İnsan ne zaman gerçekten acı çekmeye başlar biliyor musun? Ne zaman kendi kederinde boğulur? Allah hakkında kötü düşünmeye başladığı zaman, Allah beni unuttu, Allah bana neden bunu yapıyor demeye başladığı zaman, Allah Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde bize bir insan tipinden bahseder. Öyle bir insan ki, bir zorlukla karşılaştığında hemen ümitsizliğe kapılır, öfkelenir, Allah'tan yüz çevirir ve dünyayı suçlar. Bunlar sadece işler yolunda giderken Allah'a kulluk edenlerdir. Ayet-i Kerime şöyle buyurur. İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'a kıyıdan kenardan bir uçurumun kenarındaymış gibi ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, buna gönlü yatışır, mutmain olur. Ama ona bir imtihan, bir fitne isabet ederse, yüzüstü geri döner. O dünyayı da, ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık hüsran budur. Ne demektir kıyıdan kenardan, uçurumun kenarında ibadet etmek? Gözünde canlandır. Bir uçurumun tam kenarında yürüyen bir adam, hafif bir rüzgar esse, küçük bir itme olsa, dengesi bozulup aşağı yuvarlanacak. İşte bazı insanların imanı böyledir. Sadece güneşli günlerde, işler tıkırındayken, cüzdanları doluyken, sağlıkları yerindeyken Allah'a şükrederler. Ama bir fırtına koptuğunda, bir hastalık geldiğinde, bir kayıp yaşadıklarında hemen düşerler. Suçlarlar, isyan ederler, ibadeti terk ederler. Allah bizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Hakiki iman, hem varlıkta, hem yoklukta, hem neşede, hem kederde dimdik durabilmektir. Bilmektir ki her ikisi de o en merhametli olandan gelen birer mektuptur, birer imtihandır. Allah bize bu dünyanın cennet olmadığını, kusursuz bir yer olmadığını zaten haber verdi. Bu hakikat sadece Kur'an'da değil, Tevrat'ta, İncil'de, gönderilen tüm ilahi mesajlarda mevcuttur. Hayatın bir imtihan olduğu gerçeği, nesiller boyu yankılanan ilahi bir kanundur. Şunu asla aklından çıkarma. Sen tesadüf değilsin. Sen unutulmuş değilsin. Sen değersiz değilsin. Sen Allah tarafından şereflendirilmiş, ahsen-i takvim suretinde yaratılmış bir varlıksın. Kırılmış olsan bile, hatta özellikle kırık bir kalple ona yöneldiğinde, Allah katında çok kıymetlisin. Zorluk, planın bir parçasıdır. Acı, yolculuğun azığıdır. Ama senin imtihanın, bu süreçte Allah'a güvenmek, acıya rağmen ona kulluk etmek ve asla onun hakkında suizan etmemektir. Çünkü o, senin bilmediklerini bilir. İnsan her yönden çekiştirilir. Arzular, duygular, nefsin vesveseleri, şüpheler, şeytanın fısıltıları. Hayatın farklı evrelerinde hepsi birden üzerine çullanır. Fakat eğer sen içinde kopan tüm bu fırtınalara rağmen Rabbim senden razıyım deyip Allah'a teslim olmayı seçersen, eğer nefsinin hazzı yerine hakikati, korku yerine imanı, geçici dünya lezzetleri yerine ibadeti tercih edersen, bil ki senin Allah katındaki derecen hiç zorluk çekmemiş, hiç mücadele etmemiş birinden çok daha yüksektir. Allah yolunda zorluklara ve içindeki o nefis canavarına karşı verdiğin mücadele, ona en sevimli gelen amellerdendir. Senin eylemlerine değer katan, ruhunu yücelten işte bu mücadeledir. Evet, düşeriz, evet ağlarız. Evet bazen neden diye sorar, canımız yanar. Ama her seferinde kalbimizdeki o kasırgaya rağmen ayağa kalkıp ya Rabbi, sana güveniyorum dediğimizde manen büyürüz. Ve Allah o gayretin, o dişini sıkmanın her saniyesini görür. Sen ve ben bu dünyaya konfor ve rahatlık için gönderilmedik. Biz bir görev için, bir misyon için buradayız. Bu dünya cennet değildir. Burası ahiret hasadını toplayacağımız tarladır. Bizler meleklerin gelip problemlerimizi çözmesini bekleyip kenarda oturacak varlıklar değiliz. Hayır. Biz yeryüzünde hakkı ayakta tutmak, zayıfı korumak, açı doyurmak, doğruyu söylemek, sabrı kuşanmak ve iyiliği inşa etmekle onurlandırıldık ve yetkilendirildik. Bizim rolümüz budur. Ve bu yolda Allah bizi yalnız bırakmadı. Ben sizinle beraberim, her şeyi görürüm ve işitirim buyuruyor. Hiçbir şey boşa gitmez. yüreğinin derinliklerine gömdüğün o gizli acı, uykusuz geçirdiğin geceler, kaybettiğin mal, çektiğin hastalık, kalp kırıklığı, hatta ayağına batan bir diken bile. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih-i Müslim'de geçen sahih bir hadiste bize şöyle müjde veriyor. Bir Müslümana herhangi bir yorgunluk, bir hastalık, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta ayağına batan bir diken bile olsa, mutlaka Allah bunları onun hatalarına kefaret kılar. Sübhanallah, hiçbir şey kaybolmuyor. Hiçbir acı zayi olmuyor. Öyleyse bir dahaki sefere, bu hayatta bir şeyi kaybettiğinde, bir işi, bir fırsatı, bir dostu ve kalbin, bu benim hakkımdı, kaybettim diye sızladığında hatırla, sen onu kaybetmedin. O zaten senin için yazılmamıştı. Kader defterinde sana ait değildi. Allah Hadid suresinde ne buyuruyor? Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiğiyle de şımarmayasınız diye bunu yazdık. O kaçan iş anlaşması, o gerçekleşmeyen evlilik, o yarım kalan hayal, o senin nasibin değildi. Allah seni mahrum bırakmak istediği için değil, senin yolculuğun için daha uygununu, ahiretin için daha hayırlısını, senin fıtratına daha layık olanı hazırladığı için onu sana vermedi. Öyleyse sabret ve ona güven. Sen Rabbini senin için seçtiği yolda yürüyorsun. Tüm inişleri ve çıkışlarıyla bu yol senin kemalatın içindir. Ve atılan her doğru adım seni hayal dahi edemeyeceğin bir mükafata yaklaştırır. Bazen hayatta işler umduğumuz gibi gitmez. Kapılar yüzümüze kapanır. Yıllarca kurduğun hayal bir anda ellerinin arasından kayıp gider. Kalbin daralır ve neden ben diye sormaya başlarsın. Ama dikkatle dinle. Allah seni bu anlardan, bu dar geçitlerden bir sebep için geçiriyor. Bu hayatta insanı bekleyen iki büyük tehlike vardır. Birincisi, elde edemediklerimize takılıp kalmak, onlarla zehirlenmek. İkincisi ise, elde ettiklerimizle kibre kapılmak, onlarla sarhoş olmak. Allah her iki durumda da ayaklarımızın yere basmasını, istikamet üzere olmamızı istiyor. Eğer bir şey seni ıskaladıysa, bir eş, bir makam, zenginlik veya şöhret, elhamdülillah de, demek ki benim için hayırlı olan buymuş, bana nasip değilmiş de. Eğer bir şey sana ulaştıysa, başarı, rahatlık, tanınmışlık, yine elhamdülillah de, ama tevazuyu elden bırakma, böbürlenme, kendini başkalarından üstün görme. Çünkü hala imtihandasın, oyun bitmedi. Bu dünya kalıcı yurt değildir. Burada ne kazanırsan kazan, para, mülk, şöhret, bir gün hepsini geride bırakacaksın. Mezara seninle girecek tek şey amellerindir. Takipçilerin değil, diploman değil, unvanların değil, sadece iyiliklerin ve kötülüklerin seninle gelecek. O yüzden işler yolunda gittiğinde aşırı sevinip şımarma, işler ters gittiğinde de aşırı üzülüp yıkılma. Çünkü her iki durumda da Allah senin nasıl tepki vereceğini, kulluğunu nasıl sergileyeceğini izliyor. Allah Adem aleyhisselamı yarattığında ona olağanüstü bir şey verdi. İlim. Eşyanın hakikatini, isimleri öğretti. Meleklerin sahip olmadığı bir kavrayış kabiliyeti bahşetti. Düşün ki melekler muazzam varlıklardır. Kimi yağmurları yönetir, kimi gezegenleri, kimi ateşi, kimi yer çekimini. Her meleğin belli bir görevi, şaşmaz bir itaati vardır. Ama onların bilgisi sadece kendi vazifeleriyle sınırlıdır. Oysa Adem'e külli ilim verildi. Öğrenme, düşünme, tefekkür etme, olaylar arasında bağ kurma yeteneği. İnsanı farklı ve üstün kılan işte bu emanettir. Sonra Allah varlıkları meleklere gösterdi ve eğer iddianızda doğruysanız, bunların isimlerini bana haber verin buyurdu. Melekler acziyetlerini itiraf ettiler. Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapansın. Sonra Allah Adem'e döndü ve onlara isimleri haber vermesini emretti. Adem de haber verdi. Bu bize neyi gösteriyor? Bilgi hikmetle ve imanla kullanıldığında Allah'ın insana verdiği en büyük şereftir. Ama bilgi sorumluluk gerektirir. Melekler başlangıçta yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sormuşlardı. Ama Allah onlara nazik fakat kesin bir dille cevap verdi. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. İşte bu cevap, ey kardeşim, bizim hayatımızın anahtarıdır. Kafamızın karıştığı, hikmetini anlayamadığımız, bu felaket neden oldu dediğimiz anlarda bu ayet bize yeter. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Melekler o an Allah'ın planına tam bir teslimiyetle boyun eğdiler. Sadece boyun eğmekle kalmadılar, bizim için dua etmeye başladılar. Kur'an'da bildirilir ki melekler, Rabbimiz, iman edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru diye istiğfar ederler. Sübhanallah! Bir zamanlar varlığımızı sorgulayan o yüce varlıklar, şimdi bizim affımız, hidayetimiz ve mükafatımız için dua ediyorlar. Peki bu senin ve benim için ne anlama geliyor? Şu demektir. Hayatında olup bitenler hakkında acele hüküm verme. Sonuca hemen atlama. Durumuna bakıp, neden bu başıma geldi? Ben dua ettim, çabaladım, neden olmadı diye isyan etme. Tıpkı melekler gibi sen de büyük resmin tamamını göremiyorsun. Sen sadece yüzeyi, zahiri görüyorsun. Ama Allah senin geçmişini, bugününü, geleceğini, ruhunun derinliklerini, duygularını, sabrını, her şeyi görüyor. Ve bugün sana diyor ki, ben senin bilmediğini biliyorum. Bir olay olduğunda ve anlayamadığında neden deme. De ki, ya Rabbi, sana güveniyorum. Bunda mutlak bir hikmet vardır. Belki bu beni cennete yaklaştırıyordur. Belki günahlarımı temizliyordur. Belki beni daha kötü bir durumdan, bir felaketten koruyordur. Eğer bunu yapabilirsen, fırtınanın ortasında Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak yürüyebilirsen, bil ki acın asla boşa gitmeyecek. Her gözyaşı, her kalp sızısı, her sabır anı kaydediliyor ve hepsi sana mükafat olarak, bağışlanma olarak, cennet olarak geri dönecek. Aziz kardeşim, mahşer günü geldiğinde öyle insanlar olacak ki dünyada lüks ve rahat içinde yaşamışlar. Neredeyse hiç sıkıntı çekmemişler. Zenginlik, sağlık, konfor ellerinin altındaymış. Ama o gün dünyada gerçek acılar çekmiş, ağır imtihanlardan geçmiş, evladını kaybetmiş, yokluk görmüş, zulme uğramış ama sabretmiş müminlere verilen mükafatı gördüklerinde, Allah'ın o sabırlı kullarına hazırladığı köşkleri, dereceleri, ikramları gördüklerinde, ne isteyecekler biliyor musun? Diyecekler ki, keşke dünyaya geri döndürülseydik de, derilerimiz makaslarla paramparça edilseydi. Etlerimiz doğransaydı da, biz de şu sabredenlerin kazandığı mükafata erişseydik. Düşünebiliyor musun? Dünyada her şeye sahip olan bir insan, ahiretteki o muazzam karşılığı görünce, o mertebeye erişmek için dünyada en korkunç acıları çekmiş olmayı dileyecek. Çünkü o an anlayacak ki, dünya hayatı bir rüyadan ibaretmiş, asıl gerçek ahiretmiş. Bu dünyada kimse acı istemez, kimse ızdırap çekmeye talip olmaz. Acı çirkindir, ağırdır, insanı içten içe yer. Ama kıyamet gününde o çekilen acı, o sabredilen bela senin şeref madalyan olur. Senin tacın, senin yükselişin, senin cennete giriş biletin olur. Ancak hakikat şudur ki, Allah herkese aynı imtihanı vermez. Neden? Çünkü Allah, kimin neyi kaldırabileceğini, kimin hangi derdin altından kalkıp kemale ereceğini en iyi hak ettiği bilendir. O, bazı kullarını derin duygusal yaralarla, endişeyle, hüzünle, yalnızlıkla imtihan eder. Bazılarını ilişkilerle, ihanetlerle, zor evliliklerle, terk edilmekle sınar. Bazılarını yoklukla kirasını ödeyememekle, rızık endişesiyle test eder. Bazılarına fiziksel hastalıklar, kronik ağrılar, engeller verir. Kimini de en sevdikleriyle, anne babasını, evladını, eşini elinden alarak imtihan eder. Senin imtihanın neyse, bil ki o sana özel dikilmiş bir elbise gibidir. Allah onu senin için seçti. Seni kırmak için değil, seni yüceltmek için. Belki içinden diyorsun ki, ama bu benim hatam. Yanlış kararı ben verdim. Bu acıya ben sebep oldum. Öyle olsa bile Allah o kadar merhametlidir ki sana şöyle der. Tamam, düştün, hata yaptın. Ama hala hayattasın. Hala nefes alıyorsun. Hala bir şansın var. Kalk ve tövbe et. O hatayı, o düşüşü bile senin için bir yükseliş basamağına çevirebilirim. Bu dünya cennet olmak için tasarlanmadı. Burası imtihan salonudur. Allah bize dünyada sonsuz konfor vaat etmedi. Ama eğer imtihanı geçersek, bize çok daha büyüğünü vaat etti. Cenneti, ebedi huzuru, bitmeyen neşeyi. Bu dünyada her şeyin mükemmel olması gerektiği fikrinden vazgeçmediğin sürece asla gerçek huzuru bulamazsın. Burası mükemmel değil ve asla olmayacak. Kusur dünyanın mayasında vardır. Gel sana duyduğum çok etkili bir misali anlatayım. Hayal et. Kıyamet günü durmuşsun ve önünde bütün hayatının filmi oynatılıyor. Başrol sensin. Sabah uyanışını, işe gidişini, ailene vakit ayırışını, telefonunda boş vakit öldürüşünü, yemeni, içmeni, gülmeni, namaz kılmanı ya da namazı kaçırmanı, birine yardım etmeni ya da yüz çevirmeni. Hepsini izliyorsun. Bir sahne geliyor, bir sadaka vermişsin, birinin gönlünü almışsın, samimiyetle bir namaz kılmışsın. O anı izlerken için içine sığmıyor, gurur duyuyorsun. Keşke daha fazlasını yapsaydım diyorsun. Çünkü o an cennetteki derecenin yükseldiğini görüyorsun. Ama sonra başka bir sahne geliyor. Muhtaç birini görmezden gelmişsin. Kırıcı bir söz söylemişsin. Tembellik edip namazı kazaya bırakmışsın. Öfkenin veya egonun seni esir almasına izin vermişsin. Kendini o ekranda izlerken çaresizce fısıldıyorsun. Hayır, hayır yapma. Sakın o sözü söyleme. Kalk ve telafi et. Özür dile. Sadaka ver. Bir iyilik yap. Ama nafile. Çok geç. Artık sadece izleyicisin, müdahale edemezsin. İşte o an dank ediyor. Keşke sadece bir anlığına geri dönebilsem. Tek bir şansım daha olsa. Bir namaz daha, bir iyilik daha, o hatayı düzeltecek bir fırsat daha. Aziz kardeşim, işte o bir şans daha dediğin gün, bugündür, şu andır. Hala buradasın. Hala nefes alıyorsun ve Allah hala seni izliyor. Filmini hala çekiyorsun, senaryo bitmedi, son yazısı çıkmadı. Kalem hala elinde. Öyleyse kalk, silkelen, sabrı kuşan, gücün tükenmiş gibi hissetsen bile iyilik yapmaya devam et. Gözyaşları içinde olsan bile elhamdülillah de. Kendini layık görmesen bile tövbe kapısına koş, Ya Rabbi beni affet de. Çünkü şu an yaptığın her hamle sonsuza dek sürecek bir hayata yatırımdır. ve ahiretteki sen, bugünkü sana kelimelerin tarif edemeyeceği kadar minnettar olacak. Hakiki bir mümin hayatı ahiret şuuruyla yaşar. Biz sadece gördüklerimize tepki vermeyiz. Biz gayba, görünmeyene iman ederiz. Anlamasak bile Allah'ın hikmetine güveniriz. Şu an hayatında sana haksızlık gibi gelen, kafanı karıştıran, canını yakan şeyler oluyor olabilir. Ama belki de gemin seni korumak için deliniyordur. Hani Hızır Aleyhisselam'ın gemiyi delmesi gibi. Belki o gemi sağlam kalsa, zalim bir kral onu gasp edecekti. Belki hayatından biri çıkarıldı, çünkü senin imanını ve ahiretini tehlikeye atacaktı. Belki istediğin o şey sana verilmedi, çünkü Allah senin için çok daha hayırlısını hazırlıyor. Artık neden ben diye sormayı bırak ve ya Rabbi sana güveniyorum, senden gelen başım gözüm üstüne demeye başla. Çünkü bugün sana haksızlık gibi görünen şey, yarın senin için en büyük rahmet olabilir. Bugün yıkım gibi görünen şey, aslında ilahi bir koruma kalkanı olabilir. Hikmetini bildiğin zaman sabretmek kolaydır. Ama asıl iman, sebebini bilmediğin halde sabredebilmektir. Hiçbir şey mantıklı gelmediğinde bile Allah'a güvenebilmektir. Eğer Allah her musibetin cevabını önceden verseydi, bu şuna benzerdi. Bir tıp öğrencisine sınavdan önce bütün cevapları vermek. Evet, sınavı geçer, doktor olur ama o unvanı hak etmez ve muhtemelen şifa dağıtmak yerine insanlara zarar verir. Allah Bakara suresinde açıkça söylüyor. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ama hemen ardından müjdeyi veriyor. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlar ki başlarına bir musibet geldiğinde hemen şöyle derler: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz şüphesiz Allah'a aidiz ve muhakkak ona döneceğiz. Bu ne demektir? Ya Rabbi, bu acıyı anlamıyorum ama sana güveniyorum. Ben senden geldim, yine sana döneceğim. Benim sahibim sensin, mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ve Allah onlara muazzam bir vaatte bulunur. Onların üzerine Rablerinden mağfiret ve rahmet vardır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Hatta melekler bile onlara dua eder. Aziz kardeşim, lütfen tefekkür et. Sabrın boşa gitmiyor. Gözyaşların unutulmadı. O sessiz savaşların, kimsenin bilmediği o iç mücadelelerin, gece yastığa başını koyduğunda hissettiğin o sızılar. Allah biliyor, Allah görüyor ve Allah karşılığını verecek. Dayan, sabret. Sabır bir ibadettir. Ne yazık ki çoğumuz sabrı mecbur kaldığımız için katlandığımız bir çaresizlik hali gibi görüyoruz. Oysa sabır aktif bir direniş, soylu bir duruştur. Sana bakış açını değiştirecek bir benzetme yapayım. Hiç sabır ağacı da denilen o dikenli kaktüs meyvesini gördün mü? Dikenli incir, dışı sert dikenlerle kaplıdır, kaba görünür. Eğer dikkatsizce tutarsan elini kanatır, canını yakar. Ama eğer ona dikkatle, usulüne uygun, sabırla yaklaşırsan, o dikenli kabuğun içinde dünyanın en tatlı, en lezzetli, en sulu meyvesini bulursun. O zahmete değecek bir lezzet. İşte hayat böyledir kardeşim. Hayat o dikenli meyve gibidir. Dikenlerle doludur. Biraz kanayacaksın, biraz çizileceksin, canın yanacak. Ama eğer devam edersen, eğer sabredersen, sonunda o ilahi lezzeti, o vuslatı tadacaksın inşallah. İslam'da sabrın üç çeşidi vardır. Birincisi ve en yükseği, ibadet ve itaat üzerine sabır. Namazını her gün aksatmadan kılmak, sabır ister. Oruç tutmak sabır ister. Öfkeni yutmak sabır ister. Nefsin başka şeyler isterken Allah'ın emrine uymak büyük bir sabırdır. Bu kendini, gözünü, dilini, zamanını Allah yolunda tutmaktır. İkincisi, günahlardan kaçınma konusunda sabır. Bu çok zordur. Çünkü harama evet demek, nefse hayır demekten daha kolaydır. Günah caziptir, süslüdür. Burada sabır demek, mücadele etmek demektir. Gözün harama kaymak istediğinde başını çevirmek bir savaştır. Dilin gıybet etmek, yalan söylemek istediğinde susmak bir savaştır. Ve bazen yenilirsin, düşersin ama Allah seni yine çağırır. Ne yapacaksın? Tövbe edeceksin. Yeniden deneyeceksin. Düş, tövbe et, kalk tekrar dene. Asla vazgeçme. Şeytan sana, sen kayıp vakasın, senden adam olmaz dediğinde ona inanma. Bu onun en büyük yalanıdır. Allah'a asla uzak değilsin. O, sen yıllarca uzak kalsan bile seni kabul etmeye hazırdır. Üçüncüsü ise musibetlere karşı sabır. Çoğu insanın bildiği sabır budur. Acı kapıyı çaldığında, trajedi yaşandığında, hastalık geldiğinde, sevdiklerin gittiğinde ne yapacaksın? Sabır ağlamamak demek değildir. Kalbinin kırılmaması demek değildir. İnsan üzülür, göz yaşarır. Peygamberimiz de oğlu İbrahim vefat ettiğinde ağlamıştır. Sabır, acıya rağmen isyan etmemektir. Sabır, yıkılmadan, haysiyetini kaybetmeden, harama sapmadan ayakta durabilmektir. Duanı bırakmamaktır. Anlamasan bile yola devam etmektir. Kapanış gelmese bile, acı bir süre daha misafir olsa bile Allah'tan yardım istemektir. Gerekiyorsa doktora git, tedavi ol, destek al. Bunlar tevekküle mani değildir. Ama asla ümidini kesme. Çünkü Allah zorlukla beraber kolaylık vardır diye söz verdi. Öyleyse ey gönül dostu pes etme. Şu an kışın ortasında olabilirsin ama bahar kapıda. Şu an imtihanın ağır olabilir ama mükafatın yazıldı bile. Sabır seni cennete taşıyacak olan köprüdür. O köprüden yürümeye devam et. Allah yar ve yardımcın olsun.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Belki de en güzel bayram kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazenizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Nida Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: küçük görülen günahlardan sakının. Çünkü o küçük günahlar bir kimsede birikirler de neticede onu helak ederler.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Radyo Nida.
2: Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eşari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için geceliğin rahmet elini açarak tövbeleri kabul eder. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet elini açarak günahları bağışlar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar bu böylece devam eder gider.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Haberiniz olsun ki bedende bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o kalptir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar eyliyoruz. Ve sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun diyoruz. Sesimizin ulaştığı her yerde hepinize Rabbimiz Teala'nın selamıyla selam veriyor ve onun rahmetinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin şu mübarek günlerde, şu saatlerde üzerimize olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere yine Ruhul Beyan Sohbetleri programında İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazmış olduğu Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden Nisa suresinin 94 ila 96. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Rabbimiz Teala'nın bizlere hitabı olan Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin tilavetini takdim edeceğiz. Ardından tefsirine geçeceğiz inşallah. Şimdi söz, sözlerin en güzeli, Mevlamızın sözleri, Nisa suresinin 94 ila 96. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimelerin tilavetinden ve sizler tarafından dinlenilmesinden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ashab-ı kiramın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitlerinin ve bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam'ın ve kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazeratının, ahiret yurduna göçen sizin ölmüşlerinizle beraber bir cümle ehli İslam'ın ervahına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyazımız bizden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 94. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müfessirimiz diyor ki, bu ayet-i kerime Fedek ahalisinden Mirdas bin Nehik hakkında nazil olmuştur. Kavminden sadece o Müslüman olmuştu. Resulullah aleyhissalatu vesselam onun kavmine başında Galip bin Fudale el-Leysi bulunan bir seriyeyi gönderdi. Seriyenin geldiği haberi ulaşınca herkes kaçtı. Geriye sadece Müslüman olduğuna güvenen Mirdas kaldı. Fedek'e girdiklerinde seriyedekiler tekbir getirdiler. Mirdas da onlarla birlikte tekbir getirdi. O sırada Mirdas bir dağın yamacındaydı. Yanında da koyun sürüsü vardı. Dağdan inip seriyenin yanına

Ölmekten korktuğu için kelime-i tevhidi söyledi, dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, kalbini yarıp da doğru mu yalan mı söylediğine baktın mı diyerek bu ayeti Üsame'ye okudu. Bunun üzerine Üsame, ya Resulallah, benim bağışlanmam için dua et, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la ilahe illallah diyeni nasıl öldürürsün demeye devam ediyordu. Keşke daha önce değil, o gün Müslüman olsaydım diye Üsame temenni ettim, demişti. Sonra Resulullah benim için istiğfar etti, koyunları iade etmemi ve mümin bir köle azat etmemi bana emretti. Ayet-i Kerime'de geçen, ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Yani gazve için sefere çıktığınızda yapacağınız ve terk edeceğiniz her şeyi iyice araştırın. Gözlem ve araştırma yapmadan acele davranmayın. Size selam verene, yani İslam'ın selamıyla sizi selamlayana, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Sen söylediğini korktuğun için söyledin demeyin. Onu size göründüğü şekilde kabul edin ve ona gereken muamelede bulunun. Ayet-i Kerime onları aceleye ve teenniyi, yani düşünerek hareket etmeyi terke sevk eden şeyin geçici dünya menfaati olduğunu haber vermektedir. Fakat ayetteki demeyin şeklindeki yasağın sadece bu gerekçe için olduğu manasında değil. Bu aynen makam arzusuyla ilim öğrenme demeye benzer. Bu söz mal ve makamın her ikisini de içine alır. Ayetin manası onun elindeki çabuk tükenen, geçici dünya menfaatine talip olduğunuz halde ona bu sözü söylemeyin demektir. Dünyanın geçici menfaati az olsun çok olsun, nakit olsun veya olmasın, dünyada kendisinden faydalanılan mal demektir. Denilir ki dünya önümüzde hazır bulunan geçici bir menfaattir. Ondan iyi insan da kötü insan da yer. Dünya malının araz diye isimlendirilmesi onun çabuk yok olacağına ve kısa zamanda son bulacağına dikkat çekmek içindir. Yine ayet-i kerimede, çünkü Allah'ın nezdinde sayısız nimetler, sayısız ganimetler vardır. Yani onlar sizi bu gibi insanları malı için öldürmeye hiç muhtaç etmez. Bu Allah Teala'nın sevabının devamlı ve baki olduğuna dikkat çekmek içindir. Yine ayette geçen, önceden siz de böyleyken, yani İslamiyeti ilk kabulünüz zamanında sizden de o kimseden zuhur eden İslam selamı ve benzerlerinden başka bir şey zuhur etmezdi. Sizden bu iman mertebesini kabul ederek Allah size lütufta bulundu. Böylece kanınızı, canınızı ve malınızı korudunuz ve o gizli hallerinizin araştırılmasını emretmedi. O halde durum böyle olunca artık siz de iyice anlayıp dinleyin. Yani iyice araştırın. Onun durumunu sizin durumunuzla kıyaslayıp size daha önce ilk Müslüman olduğunuzda İçinizle dışınızın birbirine uyup uymadığı araştırılmaksızın zahiri haliniz kabul edilerek ne yapıldıysa siz de ona bunu yapın. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan, yani gizli ve aşikar amellerinizden keyfiyetleriyle beraber haberdardır. Size ona göre amellerinizin karşılığını verir. Yapılan o iş hayır ise hayırla, şer ise şerle karşılık verir. Onun içindir ki hemen öldürmeye yeltenmeyiniz, ihtiyatlı davranınız. İmam Gazali rahimehullah şöyle demiştir: Habir, yani haberdar odur ki gizli haberler bile kendisine gizli kalmaz.
Mülk ve melekut

aleminde cereyan eden her şeyden, zerrenin bile hareket ve sükuna ermesinden, her nefsin ızdırap ve huzur içinde bulunmasından haberdardır. Habir, alim manasınadır. Alim, her şeyi bilen demektir. Fakat ilim, gizli sırlara izafe edildiğinde hibra olarak isimlendirilir, sahibine de habir denilir. Kulun bu isimden nasibi, kendi aleminde olup bitenlerden haberdar olmasıdır. Onun alemi ise kalbi ve bedenidir. Kalbin sahip olduğu gizli sıfatlar, hile, hıyanet, dünya menfaatlerinin peşine düşmek, şerri gizleyip hayrı izhar etmek, ihlası izhar ederek süslenmek ve ihlasta iflas etmek gibi vasıflardır. Bu vasıfları ancak tam bilgi ve tecrübe, yani hibre sahibi olan kimseler tanır. Öyle ki o nefsini tecrübe etmiş, onunla mücadele etmiş, onun hile, tuzak ve aldatmacalarını öğrenmiş, onunla harp edip tecavüzlerine hazır ve tedbirli hale gelmiştir. İşte böyle insanlar habir diye isimlendirilmeye layıktırlar. Sadi şöyle der: akıl onu dizginleyebilseydi, bu asi nefis öyle koşmazdı. Nefisle şeytan güçlendiğinde, karınca kaplanlarla savaş tutamaz. Bu ayet, Üsame radıyallahu anh'ın hata ettiği gibi, müçtehidin de bazen yanılabileceğine işaret etmektedir. Üsame radıyallahu anh, bu hatasından dolayı bağışlanmıştır. Çünkü ona kısas tatbik edilmemiştir. Yine bu ayet, mukallidin imanının sahih olduğu gibi, dil ile zikrin muteber olduğuna da delalet etmektedir. Fakat mümin, lisan ile zikirden kalb ile zikre, sonra da ruh ile zikre yükselmelidir ki, taayyün ve marifet onun için hasıl olsun ve cehaletin karanlığından kurtulup marifet nuruyla aydınlanabilsin. Çünkü insan yaşadığı hal üzere ölür. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Cibril aleyhisselam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama gelip, "Rabbin sana selam söylüyor ve neden seni üzüntülü, kederli görüyorum diye soruyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Cibril, kıyamet günü ümmetimin durumunun ne olacağını çok düşündüğümden," diye cevap verdi. Cebrail aleyhisselam, "Kafirlerin mi, Müslümanların mı durumunu düşünüyorsun?" deyince Efendimiz, "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin durumunu düşünüyorum ey Cibril," diye karşılık verdi. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın elinden tutup Seleme oğullarının mezarlığına götürdü. Sonra sağ kanadıyla bir ölünün mezarına vurdu ve "Allah'ın izniyle kalk," dedi. Adam yüzü nurlu bir şekilde "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" diyerek kalktı. Cibril aleyhisselam ona "Yerine dön," dedi ve o da olduğu yere döndü. Sonra Cibril sol kanadıyla başka bir mezara vurdu ve "Allah'ın izniyle kalk," dedi. Adam yüzü simsiyah ve gözleri masmavi bir şekilde "Yazık bana, ah pişmanlık," diyerek mezardan çıktı. Cibril aleyhisselam ona da "Yerine dön," dedi. O da olduğu yere döndü. Sonra Cibril aleyhisselam şöyle dedi: "Kıyamet gününde işte bu şekilde diriltilecekler. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz." Ve müfessirimiz bu bahsin sonunda şunu söylüyor: herkes sonunda ektiğini biçer.
Nisa suresinin 95. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik, yani cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Ayet-i kerimede geçen müminlerden özürsüz olarak, yani cihattan geri kalıp yerlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Ayette savaştan geri kalıp oturanların imanlarına zarar gelmeyeceği, ancak imanın hakikatine ermekte kusurlu olacakları bildirilmektedir. Yine ayette geçen özür, körlük, topallık, çolaklık ve felç gibi hastalık ve noksanlıklardır. Savaşa hazırlanmaya gücü yetmemek de bu anlamdadır. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Kendisini bir sekinet hali kapladı. Dizi benim dizimin üzerine geldi ve o kadar ağırlaştı ki dizimin kırılacağından korktum. Sonra ona vahyin şiddeti sebebiyle arız olan hal ortadan kalktı ve bana yaz dedi. Ben de oturan müminlerle savaşanlar bir olmaz ayetini, işte bu ayeti kerimeyi yazdım." Yanımızda bulunan ve ama olan İbni Ümmi Mektum, "Ya Resulallah, cihada güçleri yetmeyen müminlerin durumu ne olacak?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah'ı tekrar sekinet kapladı, sonra tekrar açıldı ve "Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar yaz" diye buyurdu. Zeyd radıyallahu anh diyor ki, Allah Teala ayetin özürsüz olarak bölümünü ayrı olarak indirdi, ben de onu ayete ilave ettim. Cihattan geri kalanlardan maksat, başkaları ile yetinildiği için yerlerinde oturmalarına izin verilen özürsüz kişilerdir. Çünkü cihat farz-ı kifayedir. İbni Abbas radıyallahu anh ise, "Bunlar Bedir Savaşı'na katılmayıp da bu sefere çıkanlardır" demiştir. Nüzul, yani indiriliş tarihine de uygun olarak anlaşılan budur diyor müfessirimiz. Ayette özrü olmaksızın cihattan geri kalanlar ile Allah yolunda savaşanların ecir ve sevapta derecelerinin eşit olmayacağı ifade edilmektedir. Özürsüz olarak cihattan geri kalan kimse ile cihada katılan kimsenin eşit olmayacağı zaten malumdur. O halde eşit olmayacaklarının belirtilmesinin faydası nedir dersen, ben de derim ki bunun faydası cihattan geri kalan kimseyi derecesini yükseltmek ve manevi makamının gerilemesinden sakındırmak üzere cihada teşvik etmek için. Cihada katılanla katılmayan arasındaki büyük farklılığı hatırlatmaktır. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri özürsüz olarak oturanlardan derece bakımından üstün kıldı. Ayet-i kerimedeki bu cümle oturanlarla cihad edenlerin neden eşit olmadıklarını açıklamaktadır. Çünkü onların eşit olmaması birinin derecesinin diğerinin derecesinden fazla veya noksan olması ihtimalini ortaya çıkarır. İşte Allah Teala bu cümle ile onların eşit olmamasının cihada katılanları üstün kılması sebebiyle olduğunu beyan etmiştir. Sanki neden onlar eşit değil diye sorulmuş ve bu cümleyle cevap verilmiştir. Ayet-i kerimede geçen "gerçi Allah cihattan geri kalanlar ile cihada iştirak edenlerin
hepsine de güzellik, yani güzel mükafat vaat etmiştir ki o da cennettir. Bu ise onların inançlarının güzel ve niyetlerinin samimi olması sebebiyledir. Farklılık ise ancak sevabın çokluğunu gerekli kılan amelin fazlalığındandır. Bu ara cümle iki gruptan birinin üstün kılınmasının diğerinin tamamen mahrum kalacağını ima etme ihtimalini ortadan kaldırmak için getirilmiştir. Fakihler bu ayetin cihadın farz-ı ayn olmayıp farz-ı kifaye olduğuna delalet ettiğini söylemişlerdir. Çünkü Allah Teala cihada katılanlara vaat ettiği gibi yerlerinde oturanlara da güzellik vaat etmiştir. Şayet cihat tek tek herkese farz olsaydı, yerinde oturan, cihada çıkmayan kimse Allah Teala'nın güzellik vaadine nail olmazdı. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor: ama Allah mücahitleri oturanlardan çok daha büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Ve 96. ayet devam ediyor bu konuya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Burada kendi katından dereceler kelimesi üzerinde şu tefsiri yapıyor müellifimiz: dereceler kelimesi verilen üstünlüğün çokluğunu beyan etmektedir. Allah katından olması derecelerin büyüklüğüne ve kadrinin yüceliğine delalet eden bir sıfattır. Yani Allah Teala katında dereceler vardır. Demektir ki bunlar 70 derecedir. Her iki derece arasında yarışa hazırlanmış soylu atların koşmasıyla 70 yıllık mesafe vardır. Yahut bunlar 700 derecedir. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: cennette 100 derece vardır. Allah Teala bu dereceleri kendi yolunda savaşanlar için hazırlamıştır. İki derecenin arası ise yerle gök arası kadardır. Cihattan geri kalanların da yapamadığı diğer iyiliklerinin kefaret olamadığı günahları için bir mağfiret, bir bağışlanma ve rahmet vermiştir Allah Teala. 95 ve 96. ayetlerde Allah'ın mücahitleri üstün kılmasının farklılık anlamına gelecek şekilde birbirine atfedilerek tekrarlanmasının sözün gelişine ve nazmının güzelliğine uygun olarak bu üstün kılmanın ilk olarak derece sonra da dereceler olarak sınırlandırılmasının herhalde iki ihtimali vardır diyor müellifimiz ve onları şu ifadelerle açıklıyor. 1. Üstün kılma ile derece ve dereceler kelimeleri arasındaki lafzi farklılık, zati farklılık yerine koyulmuştur. Bunun sebebi ise konuyu daha geniş araştırıp incelemek maksadıyla önce müphem bırakıp sonra açıklama yoluna gitmektedir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur: emrimiz geldiği zaman Hud'u ve onunla beraber olan müminleri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. Onları şiddetli bir azaptan kurtardık. Hud suresi 58. ayet. Açıkladığımız ayette de sanki şöyle buyurulmuştur: Allah cihad edenleri geride kalıp oturanlardan kıymeti takdir edilemeyecek ve incelikleri anlaşılamayacak bir dereceye yükseltti. Cihada katılanlarla katılmayanlar hakkındaki bu umumi bilgi geride oturup kalanların mahrumiyetini vehmettirdiğinden Allah hepsine de güzellik vaat etmiştir buyurulmuştur. Sonra müphem bırakıldığından belirsiz kalan hepsi kelimesinden kastın hem cihada çıkanlar hem de cihada gitmeyenler olduğu açıklanmıştır. İkinci ihtimal şudur: üstün kılma, derece ve dereceler arasında bizzat farklılık vardır.
Buna göre ilk olarak zikredilen üstün kılmadan maksat, Allah'ın onlara dünyada acil olarak ganimet, zafer ve güzellikle yad edilme gibi bir derece almaya layık şeyleri bahşetmesi, ikinci üstün kılmadan murat ise Allah'ın ahirette onları nimetlendireceği, sadece onlara ait dünyada elde edemedikleri yüksek mertebelerdir. Nitekim derece önce, dereceler sonra ve cennet vaadinin ikisinin ortasında bulunması bunu göstermektedir. Sanki şöyle denilmiştir: Allah onları diğerlerinin üzerine dünyada bir derece, ahirette de sayılamayacak derecelerle üstün kılmıştır. İkisinin durumunu izah ve başkası kendisine üstün tutulanı, yani cihattan geri kalıp oturanları teselli etmek için ikisinin ortasında cennet vaadi getirilmiştir. En iyisini noksanlardan münezzeh olan Allah bilir. Yine müfessirimiz diyor ki, denilmiştir ki bu ayette ilk zikredilen mücahitler kâfirlerle savaşanlardır. İkinci olarak zikredilen mücahitler ise nefsiyle cihad edenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün küçük cihattan büyük cihada döndük hadisi de bu manadadır. Allah kendi yolunda cihad edenleri çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Onu rahmetiyle cennetine girdirir. Bu ifadeler vaat edilen bağışlama ve rahmetin devamı mahiyetindedir. Kuşeyri rahimehullah şöyle demiştir: bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah Teala, Evliyaullah'ı kerametler hususunda bir tuttu, ancak derecelerinde onları farklı kıldı. Bazıları zengin, bazıları daha zengin, bazıları büyük, bazıları daha büyüktür. Yıldızlar parlaktır, fakat ayın parlaklığı onların üzerindedir. Güneş doğduğu zaman ışığıyla onların hepsine galip gelir. Cennet, hakka vasıl olup ulaşanlar ile özür sebebiyle yolda kalan talipler ve özürsüz olarak talep etmeden oturup kalan müminlerin avamı arasında müşterektir. Ancak ilk grup bir vadide, diğerleri başka bir vadidedir. Allah katında eşit olmazlar. Mevlana Cami Kuddisesi Ruh şöyle demiştir: ey küçük bir çocuk gibi vücut bağı olan insan, gaflet uykusunun elinde esir kalmışsın. Ecel seni uyandırmadan önce uyan, ölmeden önce kaldır başını uykudan. Bu ayet, özür sahiplerinin ecir ve sevapta mücahitlerle eşit olduğuna da delalet etmektedir. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük savaşından dönüp de Medine'ye yaklaştığı zaman şöyle buyurmuştur: Medine'de öyle insanlar vardır ki siz nereye gittiyseniz, hangi vadiyi geçtiyseniz, muhakkak onlar da sizinle beraber oradaydı. Orada bulunanlar, ya Resulallah, onlar Medine'deydi, nasıl bizimle beraber olurlar, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evet, onlar Medine'dedirler, ancak onları orada alıkoyan özürleridir, diye cevap verdi. Zira onların niyetleri sahih, kalpleri cihada bağlı kimseler olup onları sadece özürleri cihattan alıkoymuştu, diyor müellifimiz. Ve bir beyit aktarıyor bizlere: herkes kendi yüce himmetinden kendi kumaşının değeri kadar fayda görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: kul hastalandığı zaman Allah Teala meleklere, kulum sıhhatli halinde ne yapıyor idiyse iyileşene kadar onu yazın, buyurur.
Müfessirler, sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ama iman edip salih amel işleyenler müstesna. Tin suresinin 5 ila 6. ayeti hakkında şöyle demişlerdir. Bir kimse ihtiyarlayıp da ibadetlerini yapamayacak hale geldiğinde, bu kimseye Allah ihtiyarlığından önceki amellerinin aynısını eksiksiz olarak yazar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır" hadisinin açıklaması hakkında da şöyle denilmiştir. Mümin ebedi olarak yaşamış olsa imana ve ameli salih yapmaya niyet eder. Onun için ebedi olarak bu niyetinin sevabını elde eder. Özür sebebiyle cihada gidemeyenlerin gidenlerle eşit olmaları için özür dışında bir şart daha vardır. Bu şart Tevbe suresinin sonlarında şöyle zikredilmiştir. Allah ve Resulü için insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şeyi bulamayanlara herhangi bir günah yoktur. Tevbe suresi 91. ayet. Allah ve Resulullah için öğüt vermekten maksat onlara itaattir. Onlara itaat gizli ve aşikare yapılır. Yine onları hem bollukta ve hem darlıkta dost edinmektir. Onlar için sevmek, yani Allah ve Resulü için sevmek ve Allah ve Resulü için buğz etmektir. Bu kısım Ebu Suud Efendi'nin İrşadül Aklis Selim adlı tefsirinden alınmıştır diyor müfessirimiz. Ve sözlerinin sonunda bu ayeti kerime ile ilgili olarak şunları söylüyor. Bil ki cihat en faziletli kazanç ve en kıymetli sanatlardandır. Akıllı kimseye cihadı terk etmek veya bunu içinden bile geçirmek asla yakışmaz. Çünkü cihad etmeden ve cihad etmeyi düşünmeden ölen kimse cahiliye ölümü gibi ölmüştür buyurulmakta. Hadis-i şerifte geçen tehaddüsün anlamı cihadı istemek ve gönlünden geçirmektir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cihadı arzu etmek ve gönlünden istemeyi kendisi için gerçekleştiremeyen bir insanın cahiliye ölümü gibi öldüğünden söz etmesi cihadın ne kadar önemli olduğunu bizlere ifade etmektedir. Müellifimiz devam ediyor. Büyüklerden biri şöyle demiştir. Manevi olarak öne geçmek kıdemle değil bu yolda himmetiyledir. Yani gayretli olmasıyladır. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet vardır ki insanların çoğu onlar hakkında aldanmıştır diye buyurmuş ve bu iki nimeti bunlar sıhhat ve boş vakittir diye açıklamıştır. Sağlıklı kişilerin başında bir taç gibi duran ve kıymetini ancak hastaların bileceği bedenin afiyetle sıhhatte olması ile dünya meşguliyet ve alakalarından boş olmak demek olan bu iki nimeti kim elde eder de Allah Teala'nın hakkının gereğini yerine getirmezse işte o kimse Allah'a itaat ve nefsini ona hizmette feda etmek, ahireti için faydası olacak çeşitli ibadet ve taatlerden payını ve nasibini kaybetmek suretiyle çok aldanmış olur diyor müellifimiz. Ve sonra bu ayeti kerime ile ilgili bütün aktardıklarının sonunda şu dua ile bitiriyor sözlerini. Allah'ım bizi hayatlarından faydalanan, sağlık ve hastalığında sana yönelen kişilerden eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizi senden alıkoyma ve ayrılıkla vuslatından uzaklaştırma. Çünkü sen çok bağışlayıcı ve merhametlisin. Kıymetli dinleyenlerim,
Biz de Zilhicce ayının böylesine faziletli ve bereketli günlerinde Rabbimiz Teala'dan bu duamızın kabulünü niyaz ederiz. Ve sizlerin idrak edeceğimiz Arefe günümüzün ve bayram günlerimizin mübarek olmasını Rabbimiz Teala'dan dileriz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

0: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Burası

0: kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinle.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah sizden önce gelip geçen kavimleri ne sebeple helak ettiğini, ne sebeple kurtuluşa erdirdiğini bildirmiştir. Neleri helal, neleri haram kıldığını, hangi işlerden hoşlandığını, hangilerinden hoşlanmadığını da kitabında açıklamıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Kendisi baki, haricindeki her şey ise helak olmaya mahkum ve fani olan, kendisine boyun eğen dostlarını aziz, isyan eden düşmanlarını zelil eden, yüce Allah'a itaat, kulluk ve takvaya devam etmenizi tavsiye ederim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şerlileriniz başınıza musallat edilmeden önce iyiliği emredip kötülükten sakındırın. Şerlileriniz başınıza geçtikten sonra hayırlılarınız onlara beddua etse de dualarına icabet edilmez. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. İyilik ve hayır için ciddi bir şekilde çalışın. Emel ve arzuları yarıda kesen, lezzet ve zevkleri acılaştıran ölüm gelmeden önce hazırlığınızı yapın. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur ver.

0: feda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Her işimiz Bismillah'la başlasın. Her türlü hal ve durumda Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimizi Allah korusun. Hayatımız boyunca yaptığımız her iş Allah rızası için olsun. Salih amellerimize Allah ecrini bol versin. Verdiği tüm nimetler, hayırlar ve güzellikler, uzaklaştırdığı tüm şerler için elhamdülillah. Allah hepimize sıhhat, afiyet ve istikamet üzere bir hayat yaşamayı nasip etsin. Hayırlısıyla Rabbimin dilemesiyle elde ettiğimiz, kazandığımız, gördüğümüz tüm güzelliklerin şükrünü eda etmeyi nasip eylesin. Bizi şaşırtan ve Allah'ın azametini hissettiğimiz durumlarda ise Sübhanallah diyerek O'nun kudretini tefekkür etmeyi nasip eylesin. Bizi, yavrularımızı, yaptığımız işleri Allah kem gözlerden, nazardan saklasın. Çocuklarımızı, torunlarımızı Allah hayırlı eylesin. Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyütsün. Hiçbirimize Rabbim evlat acısı göstermesin. Hayır ve iyilik neferlerinin hepsine Allah ne muratları varsa versin. Talebelere, ilim, fikir ve hikmet yolcularına hepimize Allah zihin açıklığı versin. Bir zorluk ve musibetle karşılaşınca Allah sabırlar versin bize, beterinden saklasın. Bu günümüzü aratmasın, Allah bizlere merhametini esirgemesin. Yaptığımız tüm alışverişlere Allah bereket versin. Maddi ve manevi kazançlarımız için Allah'a çok şükür, elhamdülillah. İkramları ve nimetleri için maşallah, barekallah. Hastalarımıza acil şifa versin. Hepsine geçmiş olsun. Allah başka dert vermesin. Sıkıntılarımızı asan, kolay eylesin. Beterinden korusun. Emri hak vaki olan, vefat eden, Allah'ın davetine icabet ederek vefat eden yakınlarımıza Allah rahmet eylesin. Allah verdi, Allah aldı. Baki olan yalnızca O'dur, başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Baki, ebedi Allah, cümlesinin mekanları cennet olsun. Kabri pür nur, nur dolu olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. Allah daha büyük bir acı vererek bu acıyı unutturmasın. Allah taksiratını affetsin, beterinden korusun. Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere yuva kuranları Allah bir yastıkta kocatsın. Allah mutlu eylesin. Allah dirlik düzenlik versin. Allah'a ısmarladık diyerek sefer için yola çıkanlara hayırlı yolculuklar olsun. Allah yollarını açık etsin. Allah kazadan beladan korusun. Şeytanın heva ve heveslerin tuzağına karşı neuzübillah zırhına bürünmeyi ve korunmayı nasip eylesin. Allah encamımızı, sonumuzu hayır eylesin. Allah akıl fikir versin. Dostlarımızın, iyi insanların, zor anımızda bize destek olacakların, verilen nimetlerin Allah eksikliğini vermesin, yokluğunu göstermesin. Zalim ve hainlerin Allah cezasını versin. Her zaman Allah'a dayanır ve güveniriz. Tevekkeltü alallah, Allah bize yeter, ona dayanmak asıldır. Allah bes, baki heves deriz. Allah'tan ümit kesmeyiz. O her zaman imdadımıza yetişir. Haksızlık yapanın cezasını er geç verir. Allah büyüktür. Allah devlete millete zeval vermesin. Aç gözlülerin Allah gözünü doyursun. Hakikat ve hidayetten ayrılan kişileri yaşanan zorluk ve derdin

kötülüğünü, işin kötülüğünü Allah düşmanıma vermesin. Allah kimseyi düşürmesin, gördüğü günü aratmasın. Masum kulları Allah koru iftiradan saklasın. Allah muhafaza eylesin. Bize haksız muamelede bulunanların Allah müstahakını versin. Onları Allah'a havale ediyoruz. Büyüklerimizi, iyi kulları Allah başımızdan eksik etmesin. Allah emeklerini zayi etmesin. Allah hayrını, iyiliğini, layıkını versin. Hatalı iş yapanları Allah ıslah etsin. Ayrı olanları, yolcuları Allah kavuştursun. Her zaman Allah kerimdir. Allah kısmet nasip ederse hemen oluverir. Hepimize, özellikle de hayrı dokunan kimselere Allah hayırlı ömürler versin. İstirahat edeceklere Allah rahatlık versin. Her işini kimseden bir karşılık beklemeden Allah rızası için yapanlardan eylesin. Yapılan güzellikler boşa gitmesin. Kullar takdir etsin. Hasreten Allah sayini, çalışmasını meşkur etsin, beğensin. Allah tesirini halk eylesin, yaratsın. Allah selamet versin, hiçbirimizi Allah şaşırtmasın. Başladığımız hayırlı işleri Allah tamamına erdirsin. Hayır ve güzellik işleyenlerin Allah tuttuğunu altın etsin. İkramlarımızı Allah ziyade etsin. Kul olarak her an bir hata ve yanlış yapabiliriz. Bu durumlarda Allah utandırmasın. Üstlenilen yeni görevler vesilesiyle de Allah muvaffakiyetler versin. Allah yardımcımız olsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Kim ne derse desin, Allah'ın dediği olur. Hepimizden Allah razı olsun. Peygamber razı olsun. İbadetlerimizi, amellerimizi Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Amin. Ecmain.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Allah'ım, bizleri amellerin en üstünlerinden olan, birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için hayırlı işler yapan kullarından eyle. Ahirette özel olarak hazırlanan nimetlere eren, arşın gölgesinde gölgelenen kullarından eyle. Allah ve Resulüne hakkıyla iman eden, cennete gitmeye hak kazanan, bunu sevgiyle temellendiren ve sevginin parolası selamı yayan kullarından eyle. Allah dostlarını kendisine dost, Allah düşmanlarını da düşman bilenlerden eyle. Yerdiğini ve buz ettiğini Allah için yeren ve buz edenlerden eyle. Allah'ım, insanları çıkarı için, makamı ve mevkii için, bize sağlayacağı bir menfaat için sevmekten muhafaza eyle. Zalimlere meyletmekten, onlara destek olmaktan, onlara muhabbet sunmaktan muhafaza eyle. Mümin kardeşlerimize karşı sevgimizi giderecek, nefret, kin, kibir ve kıskançlık gibi duygulara sahip olmaktan muhafaza eyle. Allah'ı, Resulünü ve Allah yolunda cihad etmeyi, annemizden, babamızdan, çocuklarımızdan, kardeşlerimizden, eşlerimizden, hısım ve akrabalarımızdan, kazandığımız mallardan, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretten, hoşlandığımız meskenlerden daha sevimli eyle. Amin.

tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elimizde. Vazgeçmek ya da devam etmek.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah Teala'dan hakkıyla ittika edin. Kitabınızda sizi sakındırdığı şeylerden uzak durun. Ona asi olmaktan, azabından korkarak kaçının. Onun azabı konusunda hiç kimse için destek yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Bazı kimseler de biz cihad ettik der ama gerçekte o hicret etmemiştir. Zira hakiki muhacirler günah işlemekten uzaklaşan kimselerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Takva onun azabına karşı bir kalkan ve onun rızasına ulaşmak için bir vesiledir. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bir ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah Teala'dan ittika edin. Zira Allah Celle Celaluhu'nun gazabı çetindir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden mutlaka hayırlı söz söylesin veya sussun.

Bizleri Müslüman olarak yaratan Rabbimize hamdolsun. Efendimiz aleyhisselama salat ve selam olsun. Allah'ım, bizleri sana ve Resulüne hakkıyla emrettiğin gibi iman eden, imanının gereğini yerine getiren kullarından eyle. Sadece sana kul eyle. Başka hiçbir varlığın, sahte ilahların, tağutların, şeytanın, inkarcıların önünde eğdirme, ezdirme. Sana takva ile yaklaşan, sana güvenen, sana şükreden, senden başka kimseden korkmayan, herkesten çok seni seven, seni her daim zikreden kullarından eyle. Sana karşı boynu bükük, zalime karşı başı dik, ilahi kelimetullah için gayret eden, diliyle, kalemiyle, bedeniyle, müktesebatıyla, maddi ve manevi tüm imkanlarıyla son hak din İslam için mücadele eden, bu uğurda zorluklara katlanan, hakkı haykıran, hakkı yaşayan, hakkı tutup kaldıran kullarından eyle. Mütevazı ama aciz ve ezik olmayan, mütevekkil ama gayret eden, ahiret merkezi yaşayan ama dünyayı ihmal etmeyen, insanlarla sıcak ilişkiler kuran, aklını hep kullanan ama vahyin kılavuzluğunda yürüyen kullarından eyle. İnsanları üzmeyen, incinse de incitmeyen, kalp kırmayan, dedikodu yapmayan, kusur araştırmayan, haset etmeyen, kendisine güven duyulan müminlerden eyle. İbadetlerini aksatmayan, kalbi Allah'a kullukta atan, dini yaşamada aşırılık, gevşeklik de göstermeyen dengeli kullarından eyle. Allah'ım, senin verdiğin nimetleri helal yolla kazanan, infak eden, israf etmeyen, yardım edenlerden eyle. Haya ve iffet sahibi olan, gözlerini, elini, dilini, belini ve tüm varlığını haramdan koruyan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan mümin kullarından eyle. Allah'ım, kul hakkı yemeyen, kamu malından kaçınan, haksızlık yapmayan, herkesin iyiliğini isteyen, işlerini zamanında ve en güzel şekilde yapan, emanete riayet eden, zamanı en verimli şekilde kullanan, nazik, kibar, gönül insanı bir Müslüman eyle bizleri. Senin emrine boyun eğen, ibadete devam eden, sadık, sabreden, mütevazı, sadaka veren, oruç tutan, ırzlarını koruyan, çok zikreden mümin erkekler ve kadınlar olarak mağfiretine nail olan ve hazırlanan büyük mükafata kavuşan bahtiyar kullarından eyle. Amin.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden, her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Envarül Kulüp isimli eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kalplere şifa, ruhlara gıda, gönüllere sefa bahşeden 100 suhufun zübdesi, özü ve özeti, 3 kitabın taşıdığı Esrar-ı İlahiye-i Cami, Allah-u Teala'nın kullarına son kelamı olan insanlığı küfür zulmetinden iman nuruna, cehil ve delalet bataklığından ilim ve medeniyet şuuruna, günah ve masiyetlerle kararan gönülleri, ilahi müjdelerin ebedi saadet ve selamet süruruna, zulüm, vahşet ve alçaklıklardan insanlık haysiyet ve gururuna ileten ve ulaştıran Namus-ı Ekber Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yılda ayet ayet indirilen Kur'an-ı Hakim ve Furkan-ı Mübin'den Tekasür Sûre-i Celilesini gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği ve Hakk'ın bize verdiği kadarıyla açıklamaya çalışalım. Mal, mülk, evlat, iyal, kasa, kese, servet, asalet, atalar ve dedelerin çokluğu ve üstünlüğü ile övünüp böbürlenmek ve bunlar ile oyalanırken Allah-u Teala'yı, Resul-ü Müştebâ'yı, ilahi emirleri ve nehileri unutanların ve terk edenlerin veya asıl kulluk görevlerini geride bırakanların, gelip geçici dünya malıyla ahirette hiçbir işe yaramayacak olan boş, manasız ve faydasız dünya emelleriyle uğraşanların, ebediyen menzili maksutlarına ulaşamayacakları, hasret ve nedamette kalacakları bütün gerçekliğiyle beyan ve izah buyurulmaktadır. Yine görür ve biliriz ki birçokları böyle boş oyalanmalar ve avunmalarla ömür sermayesini yele verirken ecelleri gelip çatmış ve onları kabir denilen o karanlık çukura atmıştır. Ömürleri yüzler, binler, yüz binler, milyonlar ve milyarları saymakla geçenlerin hangisi mezarına dünya malı olarak kefenden başka bir şey götürebilmiştir? Çevrenize dikkatli ve ibretle bakınız. Öyleleri vardır ki mesela şöyle övünürler: rahmetli babam alim, fazıl ve fazilet sahibi büyük bir insandı. Binlerce cilt kitaplarla dolu kocaman bir kütüphanesi vardı. Konağımızda her gün yüzlerce fakirin karnı doyurulur, her yıl yüzlerce yetim kız çeyizlenir, gelin edilirdi. Merhume validenin sedef çekmece dolusu mücevher, elmas, altın ve gümüş zinet eşyası vardı. Küçük kardeşimle ikimizi sünnet ettirirken babacığım tam 700.500 altın lira harcamıştı. Evlendiğim zaman hanımıma yüz görümlü olarak öyle bir kolye takmışlardı ki görenlerin parmakları ağızlarında kalmıştı. Bu ve buna benzer övünmeler ve böbürlenmeler böylece sürüp gider. Mevla dinleyene sabırlar ihsan ve inayet buyursun. Oysa babasının ilmiyle övünen muzatın kendisi kara cahildir. Değil bir kitabı açıp okumak, bir ibareyi bile sökemez. Babasının serveti ve sehavetiyle övünüp böbürlenen bu zat, miras yoluyla konduğu o büyük servetten 40 parasını Allah rızası için bir fakire koklatmaz. Çokluğuyla övündüğü altınlar ve gümüşler, elmaslar ve mücevherler ya har vurulup harman savrulur veya günün birinde hiç sevmediklerine kalır. Allah aşkına söyleyiniz, bu zatın alim olan babasından kendisine kalan nedir?
babasının ilim ve fazileti, servet ve sehaveti onun için boş bir övünmeden, yersiz bir böbürlenmeden, faydasız ve gereksiz bir oyalanma ve avunmadan başka nedir? Bir zamanlar gayet büyük bir alim, arif, fazıl ve kamil bir zatın oğlu, babasının tam zıddı, sefih, rezil, serseri ve derbeder bir insandı. Ömrü isyan ve kötülüklerle geçiyor, hayır yerine şerri seçiyor, gece gündüz durmadan içiyordu. Hakkın ve halkın nazarında zelil ve sefil bir hayat sürüyor, dünya çirkeflerinin kirli bataklarında günah ve masiyet defterini kendi elleriyle dürüyordu. Li hikmetin, kendi öz oğlunu terbiye ve irşad edemeyen o muhterem zat, başka bir genci talim ve tedris etmiş, ona hak ve hakikati göstermiş, ilmiyle amil ve her manada kamil bir insan olarak yetiştirmişti. Ne var ki bu kamil gencin babası da tıpkı o alim ve fazıl zatın oğlu gibi ayyaş ve harabat ve her bakımdan berbat bir insandı. Günlerden bir gün bu iki genç karşılaştılar. Sarhoş ve sefih genç babasının yetiştirdiği o kamil çağdaşına "Anlamıyorum, anlayamıyorum." dedi. "Ben beldenin en büyük bilginlerinden, ahlak ve fazilet bakımından erginlerinden bir zatın oğlu olduğum halde halk benden nefret ediyor, iğreniyor. Kimin yanına gitsem tiksinerek benden uzaklaşıyor. Oysa sen benden beter sefalet ve rezalet içinde yüzen sarhoş bir babanın oğlu olduğun halde herkes sevgi ve saygı gösteriyor sana. Seni baş köşeye oturtuyorlar. Bunun sebebini bana söyleyebilir misin?" dedi. O kamil genç kendisine şöyle cevap verdi. "Ah benim güzel kardeşim, bunda anlamayacak ve bilemeyecek ne var? Ben ilim, irfan, ahlak ve fazilet yönünden senin muhterem babana özendim ve benzedim. Sen ise sefaat, rezalet ve denaat yönünden benim babama özendin ve tıpkı ona benzedin. Bütün mesele bundan ibarettir." dedi. Yine başka bir kıssada Cenab-ı Fatımetü Zehra radıyallahu anha validemiz iki cihan serverinin alemi cemale intikalinden 6 ay sonra muhterem babasının hasretine daha fazla dayanamayacağını anlamıştı. Bu 6 ay içinde firak ateşiyle gözyaşı hiç dinmemiş, ayrılık acısı artmış, noksanlaşmamıştı. Hatta bir rivayete göre kendisine özel bir oda yaptırmış ve oraya Beytül Hazen, ağlama evi adını vermişti. Nihayet bu hasret ve firkate tahammül edemeyen Hayrun Nisa, Allah katına ve matlup ve maksuduna erişmişti. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili babasına kavuşmuş ve iki sevgili ebediyet aleminde tekrar buluşmuştu. Mübarek naaşını Hazreti İmam Ali Kerramallahu Vechehu ve Radiyallahu Han Efendimiz gözyaşlarıyla yıkamış, kefenlemiş ve o muhteşem tabut Ravza-i Nebiye getirilmiş ve namazı Seyyidül Enbiya'nın müvacehe-i şerifesi önünde kılınmıştı. Kabri mübarekeleri de kazılmış ve hazırlanmıştı. Ashab-ı kiramdan Ebu Zeril Gıfari radıyallahu anh kabre hitaben şöyle buyurmuştu. "Ey kabir! Sana iki cihan serverinin bid'atün minni, o benim parçamdır" buyurduğu bir parçasını Hazreti Hatice-ül Kübra radıyallahu anh validemizin yadigarını, Haseneyn ile Ahseneyn'in sevgili analarını, Hazreti Haydar-ı Kerrar'ın sevgili ve saygılı zevcesini, Zürriyet-i Ahmet'in tarlası, Mahbub-u Hüda'nın sevgilisi, iki gözün nuru ve gönlünün sururu Fatıma-tü Zehra,

bağrıma basmak masariyetine eriştiğimi bilmez miyim sanıyorsun? Zahirde aciz bir kabir gibi göründüğüme bakmayın. Hakikatte cennet bahçelerinden bir bahçeyim. İyi bilirim ki burası hasep nesep yeri değildir. Hesap kitap yeridir. Burası amel sandığıdır. Kişinin amelleriyle baş başa kaldığı yerdir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey gafil insanlar! Bu yersiz ve gereksiz oyalanma ve avunmalar sizi asıl göreviniz olan kulluk ve ibadetten alıkoyuyor. Sizlere ahiret aleminde hiçbir fayda ve yarar sağlamayacak olan boş ve faydasız işlerden vazgeçin. Ölülerinizi ve dirilerinizi, evlatlarınızı ve atalarınızı saymaktan, onların çokluğu ile böbürlenmekten elinize ne geçer? Ruhlar aleminden bu dünya alemine gönderilmenizden maksat, Allah-u Teala'nın emrettiği ve Resul-i Zişan'ın bildirdiği hak ve gerçek olan kulluk yolunda bulunmak, alemlerin Rabbine iman ederek yalnız ona ibadet ve taat etmek, nefsinizi kötülüklerden arındırmak ve Allah-u Azimüşşan'ın azabından kurtulmak ve bunun içinde bir nefes kaybetmeksizin gece gündüz çalışmaktır. Bu aleme neden gönderildiğini biliyor musun? Neden geldin? Nereden geldin? Niçin geldin? Bunu anlıyor musun? Senin ilk ve en önemli görevin çoklukla övünmek için sayı saymak değil, bu soruların cevabını bulmaktır. Yoksa dünyaya yalnız mal ve mülk, evlat ve yal toplamak, mevki ve makam sahibi olmak için geldiğini mi sanıyorsun? O halde çok aldanıyorsun. İnsanoğlu bu dünya hayatına yalnız yiyip içmek, yatıp uyumak, mal ve para toplamak, çocuk yetiştirmek, zevk ve sefa sürmek, el ayak çekilince oturup paracıklarını saymak için gönderilmedi. Bunlarla oyalanır ve avunurken Allah-u Teala'ya isyan ettiğini, yarın hesap gününde sorguya çekileceğini ve azap göreceğini nasıl unutuyorsun? Kabirleri ziyaretten murat, ölülerin çokluğu, soyluluğu ve ululuğu ile onlara ilim, irfan, ahlak ve fazilet sahibi olduklarını anlatıp övünmekle değil, tıpkı onlar gibi ahlaklı, faziletli, ilim ve irfan sahibi, sırası gelince dinin ve milletin için seve seve canını verebilecek kadar cesur ve kahraman olman gerektiğini hatırlamandır. Bütün şan ve şereflerine, ahlak ve üstün meziyetlerine, mümtaz haslet ve faziletlerine rağmen her fani gibi onların da ecel şerbetini içtiklerini ve kendilerinden er geç onlar gibi öleceğini düşünmektedir. Bütün bunları hatırlayıp düşünerek o kabir adı verilen amel sandığına kendini hazırlamaktır. Görmüyor ve anlamıyor musun ki her gün yüz binlerce insan yeryüzünden ahiret alemine sefer edip duruyor. Azrail aleyhisselam emaneti geri almak için karşına dikilmeden ahiret aleminde kendine lazım olacak şeyleri hazırlaman, tedarik görmen ve hazır bulunman gerekmez mi? Kime güveniyorsun? Neyine güveniyorsun? Kabirde yatanlara bakıp neden ibret almıyorsun? Cılız omuzlarında o çokluğu ile övündüğün ağır yükle yol alabileceğini mi zannediyorsun? Öyleyse çoklukla övünmekten vazgeç. O çoklukları taşıyabileceğin hale getirinceye kadar at. Yükten ve ağırlıktan kurtul. Ziyaret ettiğin ve çokluğuyla övündüğün mezarlar bunları sana birer birer anlatıyor ama sende işitecek kulak nerede? Evet, bunları ben de duyuyorum diyorsan, o halde ecel kafilesi sana gelmeden, cansız ata binmeden, o korkulu tahta oturmadan, o sessiz ve susmuş halinle halka öğütler, bazı nasihatler vermeye başlamadan seni ahirete mesrur edecek ve menzili maksuduna eriştirecek iyi ve güzel amelleri ihmal etme. Azrail aleyhisselamın kumandasındaki ecel kafilesinin ne zaman geri vereceği hiç belli olmaz. Hiç ummadığın bir anda onları karşında bulursun. Günahlarına tövbe ve istiğfar et. İbadet ve taate yönel. Hakka, gerçeğe, doğru yola gel. Kanaat sahibi ol. Bir ömür boyu çalışıp didinerek biriktirdiğin şeyleri birer ahiret metai haline getirmek, onları beraberinde ahirete götürmek istiyorsan açları doyur. Muhtaçları giydir. Yetimleri ve dulları sevindir. Gözyaşlarını sil ve dindir.
ahiret azığını

da bineceğin ata bindir. Allah korusun, boş elle, hesabını veremeyeceğin kadar ağır bir yükle, şunun bunun hakkını gasp ederek toplanmış mal ve mülkle, zulüm, rüşvet, ihtikar, yalan ve dolanla, sırtlarına tırnaklarını batırdığın fakir fukaranın avuçlarının içinde kalacak kanla, hakkın huzuruna varmak akıllı işi değildir. Bu şekilde huzur ilahiye çıkmaktan daha feci ve utanç verici bir hal tasavvur olunamaz. Bu fani alemi kendilerine mülk edinenler, vefası ve kararı olmayan bu gelip geçici mülke gönül verenler, kalplerini haktan gayrısının aşk muhabbetiyle kirletenler, hak ve halka yararlı salih ameller işlemeden göçüp gidenler, büyük felaketlere, azap ve ızdıraplara düçar oldular. Önünde sonunda pişman olman mutlak ve muhakkaktır. Şu halde hemen pişman ol ve hakkı, hakikati bul. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Belki de en güzel bayram kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Mukaddesat,
2: mukaddesat.
1: İlim ve hikmet,
2: ilim ve hikmet.
1: Gülistan,
2: Gülistan.
1: Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor.
2: Selman Özdemir'le

Evet, ara vermezden evvel demişti ki şu halde hemen pişman ol ve hakkı hakikati bul. Kıymetli dinleyenler, bu Sure-i Celil'e işte bu hak ve hakikati ihtar buyurmaktadır. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri buyuruyor ki kella, hayır. Ey dünya gafletine dalan insanoğlu, hayır. Malın, evladın, hısım ve akrabanın çokluğu ile övünmeniz ve böbürlenmeniz asla doğru değildir. Çünkü tefahür övünmek, ferahlanmak değildir. Onun için çoklukla övünmeyin ve bu korkunç hata ve gafletten uyanın, geri dönün. Aklı başında olan insan yalnız dünya için çalışmaz, yalnız dünya hayatına bağlanmaz. Tam tersine dünya hayatının bir gölge kadar bile hükmü olmadığını, fani ve gelip geçici olduğunu düşününüz. Ölümü ve ölüm sonrasını göz önüne getiriniz. Fani ve geçici bir hevese kapılmanın sonunun ve sonucunun bir yığın vebal, hasret ve pişmanlık olduğunu unutmayınız. Onun süsüne, zevk ve sefasına aldanmayınız. Dünya hayatındaki gösterişlere inanmayınız ve mağrur olmayınız. Dünya hayatının bu alemde misali hamam kurnası gibidir. Biri gelir, temizlenir ve gider. Başka biri gelir ve oturur. Bir kirliden diğer bir kirliye miras kalır. Sizin dünya diye gönül verdiğiniz, özendiğiniz, tamah ettiğiniz şey aslında içine hafif zehir karıştırılmış billur, kristal bir içki kadehi gibidir. Elden ele, dudaktan dudağa dolaşır. İnsana önce bir baş dönmesi, sonra bir sersemlik ve nihayet korkunç bir sarhoşluk verir. Biriniz sarhoş olup bırakınca öteki onu kapar ve kafasına diker. Derken bir üçüncüsü, bir dördüncüsü onu tatmaya devam eder ama daha o zaman birinci mezarı boylamış olur. Diğerleri de birer birer onu takip ederler ve fakat o elden ele, dudaktan dudağa gezip dolaşmaya devam eder. Birçok kimseleri aynı şekilde meftun eder, tuzağına düşürür ve hepsini de öldürür. Fettan ve alüfte bir kadın gibi kimseye vefası yoktur ama cefası çoktur. Herkesin yüzüne güler ve kendini bend etmeye çalışır. Dış görünüşüyle insanın aklını başından alacak kadar cazibeli ve güzeldir. Oysa o dış güzellik makyaj ve tuvalet malzemesiyle meydana getirilmiş ve yalancı bir maske gibi onun yüzüne örtülmüştür. Suratındaki boyayı kazıdığınız zaman altından gayet çirkin bir acuze çıkıverir. İşte o sahte güzellik altında gizlenen çirkinliği görebilen insana arif derler. Yılan derisinin o göz alan güzelliği onun zehrini örttüğü ve unutturduğu gibi dünya denilen yaşlı alüftenin makyajı ve tuvaleti de insanı avutur ve aldatır. Sözü uzatmayalım. Dünya hayatı dış görünüşüyle güzeldir ve çekicidir. Fakat için kor gibidir ve dışına aldananı mutlaka yakar. Hazreti İsa aleyhisselam bir yere gidiyordu. Dünya hayatı gayet güzel bir kadın kılığında karşısına çıktı ve kendisine ilanı aşk etti. İsa aleyhisselam onu şiddetle reddedince birden silkindi ve korkunç bir hale geldi. İsa aleyhisselam kendisinden sordu, sen kimsin? Önce çok güzel ve sonra çok çirkin görünen o kadın cevap verdi. Ben dünya hayatıyım. Dış görünüşüm sizin de gördüğünüz gibi gayet güzeldir. Hakikatte ise şimdi göründüğüm gibi canavardan farkım yoktur. Sen bana rağm olmadın ve aşkıma inanmadın ve bu suretle şerrimden ve kötülüklerimden de kurtulmuş oldun. Şimdi bak bana talip olanlara, benim o sahte güzelliğime inananlara ne işler yapacağım dedi. Ve bir silkinişte beş parçadan ibaret ve her bir parçası biner okka çeken saf altın oluverdi. Oradan üç kişi geçiyordu. Bunlar altın küçelerini görünce hemen üstüne kapandılar. Birisini bırakıp birisine sarılıyor ve deli gibi hareketler yapıyorlardı. Uzun süre bu şaşkınlıkları devam etti. Ne yapacaklarına, daha doğrusu ne yapmaları gerektiğine karar veremediler. Bazen külçelerin üzerine oturup hayaller kuruyorlar, bir ara dalıp birbirlerini nasıl atlatacaklarını, bu külçelerin hepsine birden sahip olabilmek için nasıl bir tuzak kuracaklarını hesaplıyorlardı. Nihayet, içlerinden birisi diğerlerine şöyle dedi,
Burada böyle altın külçelerine sarılıp koklamakla, ileride ne yapacağımızı düşünmekle elimize hiçbir şey geçmez. Birimiz eve kadar gitsin ve bir araba alıp getirsin. İkimiz de burada bunları bekleyelim. Eve taşıdıktan sonra aramızda paylaşırız. Bu teklif diğerlerine de uygun geldi ve birisi araba bulup getirmek üzere yola çıktı. Fakat yol boyu aklı fikri iki arkadaşındaydı. Acaba kendisi dönünceye kadar onlar altın külçelerini alıp savuşurlar mıydı? Böyle bir hainlik yaparlarsa hali ne olurdu? Böylesine bir kısmet bir daha insanın eline geçer miydi? Kalanlar da birbirlerine karşı kuşku içindeydiler. Her biri ayrı ayrı bir hile ve tuzak düşünüyor ve ortaklarını aradan çıkarmak için çareler araştırıyorlardı. Sanki birer insan değil de kan kokusu almış köpek balığına dönmüşlerdi. Araba getirmeye giden yanlarından ayrıldıktan bir süre sonra kalanlardan birisi diğerine, "Şu giden aptala bu büyük kısmetten pay vermek gerçekten enayilik olur. Hem o kim oluyor ki bize ortak olabilsin? En iyisi bu külçeleri aramızda pay ederiz, onun da bir çaresine bakarız," dedi. Bu bir nevi araba getirmeye giden arkadaşlarını öldürüp aradan çıkarma teklifiydi. Oysa arabayı almaya giden de bu ikisi hakkında aynı şeyleri düşünüyordu. Bunlara o külçelerden pay vermek düpedüz budalalık olur diye söyleniyordu. Onları ben önce gördüm ve elbette hepsi de benim hakkım. Üstelik bu kadar yol gidip araba götüreceğim, bunca zahmet ve eziyetten sonra bir de ortakla mı uğraşacağım? Yol boyu düşünmüş ve çaresini de bulmuştu. Eve gelir gelmez karısına meseleyi anlattı ve "Sen kalk hemen bir börek yap, içine de hani o dolaptaki zehirden bolca kat. O zamana kadar ben de arabayı koşarım. Yanlarına gidince onlara sizin karnınız acıkmıştır. Ben köyde biraz yedim, size de getirdim derim. Onlar böreği yer yemez ölür giderler. Ben de altınları yükler ve eve getiririm, zengin oluruz," dedi. Kadının da hırs ve zenginlik hayaliyle bu işe aklı yatmıştı. Hemen istenilenden âlâ bir börek yaptı ve hamuruna da bolca zehir kattı. Acele ocakta kızarttı ve kocasına teslim etti. "Haydi benim yiğidim, noksan istemem. 5 külçenin hepsi de bizim olmalıdır. Bunca yıldır çektiğimiz fakirlik ve yokluktan kurtulur, biz de zengin olur ve dilediğimiz gibi yaşarız," diye teşvik ederek kocasını uğurladı. Hırs ve tamahı yüzünden iki kişinin ölümüyle neticelenecek bir cinayete zemin hazırlayan, yani pişirdiği böreği bile bile zehir katan kadın, kocası gittikten sonra kendi kendine düşünüyordu. "Herif altınları hele bir ele geçirsin, sonrası çok kolay," diyordu. "Zaten yaşlı ve hastalıklı bir adam. Kısa zamanda ölür gider, ben de o kadar altınla zengin bir dul kadın olurum. Param olduğu için elimi sallasam 50'si bana talip olur. Dilediğim gibi bir adamla evlenir, hayatın tadını çıkarırım," diyordu. Diğer taraftan kocası da kalbinden şunları geçiriyordu. "Şu paracıkları elime geçirebilirsem, kimin kızını istesem bana verirler. Dilediğim gibi genç ve güzel bir kadın alır, şu dünya hayatında özlediğim gibi zevk ve sefa sürerim," diyordu. Yani bunların her biri ayrı ayrı hayaller kuruyorlar. Kendi kıt ve kısır akıllarına göre yeni bir hayat düzeni tasarlıyorlardı. Heyhat! Hiçbirisinin yakın bir gelecekte başlarına gelecek felaketten haberleri yoktu. Adamcağız yol boyu hayaller kurarak, planlar tasarlayarak araba ile altınların ve arkadaşlarının bulundukları yere varmıştı. Onlar kendisini asık suratla ve azarlayarak karşıladılar. "Bu kadar zaman nerelerde kaldın?" diye üzerine yürüdüler. Hain olan korkak olur derler. Doğrudur. Arkadaşlarının kendilerine bir tuzak kurduğunu sezdiklerini sanarak telaş ve heyecana kapıldı, eli ayağı titremeye başladı. Renkten renge girdi. Onlar üstelediler. "Yoksa altın külçeleri bulduğumuzu kimseye haber mi verdin? Senden hayır gelmeyeceğini biz biliyorduk ama ihanetinin ve bizi ele vermenin cezasını çekeceksin," dediler ve zavallı adamı taşlarla vura vura öldürdüler ve cesedini bir çukura attılar. Bu iş tasarladıklarından da kolay olmuştu. Kalan iki kişi ise birbirlerini nasıl atlatıp aradan çıkaracaklarını düşünüyorlardı. Bir yandan altın külçelerini arabaya yüklemeye çalışıyorlar ve içlerinden "Şu herifi nasıl yok etsem de
altınların tamamına ben konsam diye planlar yapmaya çalışıyorlardı. Hayli yorulmuşlardı. Birisi arabanın ön tarafında bir torba bulunduğunu fark etti ve arkadaşına da gösterdi. Açtıkları zaman taze taze börek bulunduğunu gördüler ve çok acıkmış bulunduklarından zehirli böreği büyük bir iştah ile gövdeye indirdiler. Olan olmuş ve adalet yerini bulmuştu. Arkadaşlarını hunharca öldüren iki cani dayanılmaz sancılar içinde kıvranarak orada can verdiler. Oysa asıl şiddetli zehiri arkadaşlarını bir bahaneyle ortadan kaldırmaya karar verdikleri zaman yemişlerdi. Onları öldüren o manevi zehirdi. Bu maddi zehir cesetlerini, manevi zehir ise ruhlarını öldürmüştü. Daha doğrusu o kötü düşünceleriyle önce ruhları zehirlenmiş ve ölmüştü. Ne var ki onlar bunun farkında değillerdi. Buna sakın şaşmayınız. Gerçekten söz ve düşünce zehiri insanın ruhunu öldürür. Fakat o kötü sözün ve düşüncenin sahibi bunu zamanında fark edemez. Maddi zehirler ise insanın fani vücudunu yok eder. Ruhun ölümü elbette cesedin ölümünden bin defa daha kötü ve feci olur. Bedenin imhası dünya hayatına son verir. Oysa ruhun ifnası ahirete aittir. Ruhu ölmeyenin cesedi ölse bile bir gün yine o vücuda sahip olabilir ve ahirette onu sefaya eriştirir. Ruhun ölümü ise ebedi olduğundan sahibi olduğu cesedin de cehenneme atılmasına sebep olur. İşte o iki hırslı kişi de arkadaşlarını öldürdükleri için ilahi adalet yerini bulmuş ve öldürdükleri arkadaşlarının kendileri için hazırlattığı zehirli böreği yiyerek acılar ve sancılar içinde kıvranarak ölmüşlerdi. Hz. İsa aleyhisselam gideceği yere gitmiş ve aynı yoldan geri dönüyordu. Dünyanın altın külçeleri haline dönüştüğü yerde üç ceset vardı. Birisi kanlar içinde ve ikisi yılan gibi kıvrılıp kalmışlardı. Bunların akıbetlerini merakla çözmeye çalışırken altın külçeleri kımıldandı ve dünya önce korkunç bir hale girdi ve sonra çok güzel bir kadın oluverdi. Yerde yatanları göstererek olup bitenleri anlattıktan sonra şöyle dedi: "Eğer bana aldanıp talip olsaydın seni de işte bu hale sokardım. Benim aşkıma talip olanların hiçbirisi vuslatıma erememiş ve muradına nail olamadan feci bir şekilde helak olup gitmiştir. Ey aşık-ı sadık, dünya dediğin yalnız mal, mülk, para, cüzdan, kumaş, fistan, rütbe, makam, kat kat apartman değildir. Belki bunlar dünyaya vasıta olan şeylerdir. O halde Allah Azimüşşan'ın zemmetti, Resul-i Zişan'ın kınadığı ve iğrendiği, nebilerin ve velilerin ikrah ederek yerdiği dünya nedir? Bunu iyi bir düşün." Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın. Hadis-i Şerif.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Hak olmayan sözde hayır yoktur. Yalan söyleyen fücura uğrar. Fücura uğrayan da çukura düşer. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bilmeyenin öğrenip bilmesi ve ileri gidenlerin öğütlenmesi için hak söz söylenmesini isterim. Kim söylerse söylesin, yeter ki hak söz söylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Doğru alın, doğru verin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dikkat edin, doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalansa alçaklık ve felakete götürür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Yeni bir güne uyanırken, kainattaki her bir varlığın adedince sana hamdolsun. Kutlu Resul'e selam ve salat olsun. İlahi ya Rabbi, mümin müminin aynasıdır kavlince, bizi birbirimize hayırlı şahitler kıl. Güzelliklerimize şahit kıl. İbadetlerimize, kulluğumuza, kardeşliğimize şahit kıl. Kardeşimize ayna olurken güzelliklerini görmeyi, onu takdir etmeyi, ona dua etmeyi nasip eyle. Ayna olurken kusurlarını örten, gizleyen, açığa vurmayan, en uygun dille uyaran, hayrı için çırpınan dostlarından eyle. Bize hep ayna olsun kardeşimiz. Onda kusurlarımızı görerek kendimizi düzeltmeyi, kamil insanlar arasına çıkmayı nasip eyle. Allah'ım, kainattaki her bir varlığı bize ayna eyle. Senin azametini yansıtan, senin cemalini ve celalini ileten, kesretten tevhide yönelten bir ayna eyle. Her bir sıfatını, her bir isminin tecellisini yansıtan bir aynayla, her bir varlığa bakınca, onda zahire aldanmayıp, aynadaki suretine bakarak geçici heves ve hayallere kaptırma. Gurur ve kibre yöneltme, çirkinliğine bakıp isyan ettirme. Bizdeki ilahi tasarımı görüp şükreden kullarından eyle. Allah'ım, benim yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Amin.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Ben Allah'a, Resulüne itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Ben Allah'a ve Resulüne isyan edersem sizin bana itaat etme yükümlülüğünüz yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Kim Allah rızası için farzlarını yerine getirir ve niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder, İşte o içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini artırırsa Allah da onun mükafatını artırır. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah Teala'dan sakının. İstikamet üzereyken halinizi değiştirmeyin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Kendine karşı en yararlı olanınız, Rabbine en fazla itaat göstereninizdir. Kendine en çok aldatanınız da Rabbine karşı en fazla isyankarlık edeninizdir. Allah'a itaat eden emniyette olur ve müjdelenir. Allah'a isyan ederse korkar ve pişmanlık duyar. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Günümüz birlik ve beraberlik üzere olsun. Tevhid hakikatleri üzere vahdeti emreden Yüce Rabbimize hamdolsun. Müminleri ilahi hedef doğrultusunda birleştiren Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Allah'ım, bizleri senin emir ve yasakların doğrultusunda yaşayan, birbirini seven, ihtilaflardan kaçınan, incitici tartışmalar yapmayan, ayrıştırıcı olmayan, ayıplarını örten, birlik ve beraberlik içinde yaşayan kullarından eyle. Sana inanan yürekleri, sana yönelen elleri, sana dönük bakışları, yolunda mücadele eden yiğitleri, ümmet coğrafyasında iman üzere yaşayan müminleri, her türlü fitne ve tefrikadan muhafaza eyle. Bizleri inkarcılara, zalimlere, hainlere, münafıklara, İslam düşmanlarına, vatan hainlerine, insanlık yoksunlarına karşı onuruyla mücadele ederek tek vücut, dimdik ve dirençli, onurlu eyle. Ufak bir hatasından dolayı kardeşini dışlamayan, düşenin elinden tutup kaldıran kullarından eyle. Bir insanın başına gelen musibete karşı sevinen, maddi ve manevi çıkar için işbirlikçilik yapan, çekinmeden iftiralar atan, ihtilaflardan beslenen, tefrikadan güç bulan, fitne tohumları eken şer odaklarından muhafaza eyle Allah'ım. Kendilerine apaçık deliller, ilahi destekler geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi değil, birbiriyle çekişmeyen, sabreden, kıyamet günü büyük mükafatlar kazanan kullarından eyle. Gerek nefsimize uyarak, gerekse şeytanın kışkırtmalarına uyarak, irademizi kötülüğe kullanmaktan dolayı ortaya çıkan fitnelerden cümlemizi koru. Suçu başka sebeplere ve insanlara atmayarak kendini düzelten kullarından eyle. Sosyal ve kainat ayetlerini nice hikmetleri gereği var kıldığın kadın erkek, devlet millet, soy farklılığını asla bir düşmanlık ve ayrılıkçılığa götürmeden bir tanışma ve kaynaşma vesilesi kılanlardan eyle. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Onu top sindiremez. Müslümanlar birleşin. Bir tek el, bir tek gönül olun. Bir tek şuur örün. Sımsıkı birliğe ermeden lamban yanmaz. Tüten bacalar, akşamları yanan lambalar, oda ışıkları hep aynı ailenin bacaları ve lambaları gibi olsun. Erdemlilikte en yüce olmalısın ki peşin hükümle seni aşağı görmeye gelen kendi aşağılığını görsün. Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin diyen Sezai Karakoç'un belirttiği bilinç ve yaşamı cümlemize nasip eyle. Amin.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Din zehrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı?

Bizleri en güzel surette yaratan Rabbimize hamdolsun. İnsanların en şereflisi Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah'ım, bizleri hem sana hem de insanlara karşı görev ve sorumluluklarını bilen, aklen, fikren, ruhen ve amelen iyi yetişmiş, yararlı kullarından eyle. Millet olarak dinine, ahlakına, malına, canına, nesline sahip çıkacak salih bir nesil yetiştirmek için bizlere bilgi, sevgi, sabır, azim, kararlılık, fedakarlık ihsan eyle. Senin davana sahip çıkacak kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen, değerleri uğruna gözünü kırpmadan mücadele edecek bilinçte bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Bizlere psikolojik sağlamlık, biyolojik afiyet, muhtaç etmeyecek ekonomik imkan, iyi insanlardan oluşan sosyal çevre ve fıtrat üzere eğitim almayı nasip eyle. Her alandan güzel insan yetiştirmeyi bizlere kolaylaştır. Müşterisine karşı dürüst esnaf, öğrencisine hakikati gösteren öğretmen, çırağına dürüstlükle örnek olan usta, emrindekilere bildiklerini öğreten amir, okurlarına güzel hedef ve ufuklar açan yazar ve şair, işini layıkıyla yapan işçi, çalışanların emeğinin karşılığını veren patronlar yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bulduğu paraya ihtiyacı olsa bile el uzatmayan, kanadı kırık kuşa merhamet eden, soğukta titreyen bir hayvana da ikram eden, yetimin başını okşayan, ihtiyacı olabilir düşüncesiyle esnafına, seyyar satıcısına destek olan, bilgisini insanlıkla paylaşan, büyük laflar etmeyip küçük de olsa iyilikler yapan, insanlara kardeşçe bakan, müminlerle kalpten bir bağ kuran değerli neslin yetişmesinde hepimizi muvaffak eyle Allah'ım. Aile ocaklarımızı, mekteplerimizi, medreselerimizi, camilerimizi, iş yerlerini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve resmi kurumlarımızı, sosyal hayatımızı, sanal ve gerçek alemimizi, iletişim kanallarımızı hak ve hakikat üzere kıl. Buralardan yetişen gençlerimizin bilgili, ahlak sahibi, yeteneklerini geliştiren, adalet savunucusu, barış için çalışan, birlik ve beraberlik için çırpınan, tefrikadan, ayrışmadan kaçınan, kimlikli ve kişilikli, haysiyet, hassasiyet ve duyarlılık sahibi olmalarını nasip ve müyesser eyle Allah'ım. İnsanlar bize gelmese de onların yanına giderek, dinlemeseler de onlara anlatarak, kızsalar da vazgeçmeyerek, anlamasalar da tekrar ederek, reddetseler de yineleyerek, kaçsalar da terk etmeyerek, hakaret etseler de sabrederek, inkar etseler de kızmayarak, umudunu yitirmeyerek, bıkmadan, usanmadan insan yetiştirmeyi, bunun için çaba harcamayı ve güzel sonuçlar almayı cümlemize nasip ve müyesser eyle Allah'ım.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malikur Rika. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihul Ebva. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esba. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyum, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu an bizleri kimler, nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Sözlükte yaklaşmak ve Allahu Teala'ya yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, maddi ve manevi her türlü yakın olmayı ifade eder. Genel anlamda kurban kelimesi, kendisiyle Allahu Teala'ya yaklaşılan iman, namaz, zekat, sadaka, oruç gibi her türlü ibadet, aynı kökten gelen kurbet kelimesiyle ifade edilir. Özel anlamda kurban ise Allahu Teala'ya ibadet etmek amacıyla belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne uygun olarak kesmektir. Bu niyetle kesilen hayvana da kurban denir. Kurban ibadeti insanlık tarihi kadar eskidir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Adem aleyhisselamın oğulları Habil ile Kabil'in kurbanlarıyla Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlunu kurban etmekle imtihan edildiği, bu imtihanı kazanması üzerine kendisine kurban etmesi için bir koç verildiği haberiyle dile getirilmektedir. Maide suresinin 27. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurulur. Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de Habil ve Kabil'in kurbanlarının mahiyeti bildirilmemekte, ancak birinin kurbanının kabul edildiği, diğerinin edilmediği açıkça ifade edilmektedir. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Yüce Allahu Teala'dan kendisine salih bir çocuk vermesi için dua eder. Bu dua üzerine Allahu Teala ona salih, uysal, halim selim bir çocuk verir. Çocuk büyür, rüyalarında oğlunu kurban ettiğini görür. Bunun üzerine Mekke civarındaki Mina mevkiine varınca rüyasını oğluna anlatır. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle buyurulur. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona "Yavrucuğum," dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin der. Hazreti İsmail aleyhisselam hiç tereddüt etmeden şöyle der. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Dedi ki, babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i yüzüstü yere yatırır. Birkaç defa kesmeyi dener fakat bıçak kesmez. İbrahim aleyhisselam zor ve büyük bir sınavı kazanmıştır. Allahu Teala peygamberine şöyle seslenir. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Yüce Allahu Teala güzel bir koç verir. İbrahim aleyhisselam onu kurban eder. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Kurban kesmenin hükmü. Kurban bayramında kesilen kurbana Kevser suresinin 2. ayeti kerimesinde işaret edilir. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyrulur. Kevser suresinin dışında Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban ile ilgili ayetler hacda kesilen kurbanlarla ilgilidir. Kurban bayramı günlerinde mukim ve dinen zengin olan her Müslümanın
kurban kesmesi vaciptir. Ayrıca Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem, hicretin ikinci yılından itibaren kurban bayramlarında kurban kesmeye başlayıp, ruhunu Rabbine Celle Celaluhu teslim edinceye kadar her yıl kurban kestiğini ve ümmetine de kesmeyi tavsiye ettiğini biliyoruz. Şöyle buyurmuşlardır. Sahabeden Enes İbni Malik radiyallahu teala anh naklediyor. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem boynuzlu alaca iki kurban kesti. Kurbanlarını bizzat kendi eliyle boğazladı. Boğazlarken besmele çekti ve tekbir getirdi. Ayaklarını boynuzlarının üzerine koydu demiştir. Sahabeden Cündep İbni Süfyan'ın radiyallahu teala anh bildirdiğine göre, bayram namazından önce kurban kesildiğini görmesi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, kim kurbanı bayram namazını kılmadan önce keserse yerine başka bir hayvanı kurban kessin. Kim kurbanını kesmemişse Bismillah diyerek kessin buyurmuştur. Hazreti Ali keremallahu veçeh her yıl biri kendi, biri de Peygamber Efendimizin yerine olmak üzere iki koç kurban kesmiştir. Kendisine sorulması üzerine, bu bana Hazreti Peygamber'in emridir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Asla onu terk etmem. Kurban kesmeyi kendisi tavsiye etmiştir dedi. Kurban kesmenin vacip olduğu içtihatında bulunanlar bu hadisi şeriflere dayanarak kurban ibadeti vacip olmasaydı Peygamber Efendimiz bayram namazından önce kurban kesen ashaba yeniden kurban kesmelerini emretmez, imkanı olduğu halde kesmeyenler için namazgahımıza yaklaşmasınlar buyurmazdı demişlerdir. Hanefilere göre akıllı, buluğa ermiş, hür, mukim ve dinen zengin olan Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre mukim veya misafir her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban ibadeti için dinen zenginlik ölçüsü, kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında 80,18 gram altın veya bunun değerinde para veya ticaret eşyasına sahip olmaktır. Kurban ibadetinde zekatta olduğu gibi, bu miktar malın üzerinden bir yıl geçmesi ve malın artıcı olması şart değildir. Hanefilere göre, fakirler ile kurban bayramı günlerinde dinen yolcu sayılan kimseler, kurban kesmekle yükümlü değildir. Misafirler, misafirlikteyken kurban keser veya kestirirse kurban sevabını almış olurlar. Aynı şekilde üzerlerine vacip olmadığı halde fakirler de kurban keserlerse onlar da kurban sevabını almış olurlar. Kurban ibadetinin geçerli olmasının şartları. Kurban ibadetinin geçerli ve makbul olabilmesi için bazı şartların birlikte bulunması gerekir. Bunlar şunlardır. Kurban mutlaka vaktinde kesilmelidir. Çünkü vaktinde kesilmeyen hayvan kurban olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, kurbanlık hayvanını vaktinden önce kesen sahabiye yeniden kurban kestirmiştir. Kurban kesme vakti, Hanefilere göre bayramın birinci günü bayram namazını kıldıktan sonra üçüncü günü güneş batımına kadar, Şafilere göre dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan zamandır. Kurban zamanında kesilmezse bedeli tasadduk edilir fakat kurban ibadeti yerine gelmiş olmaz. Kesilecek hayvanın deve, sığır, manda, koyun ve keçi cinsi olmalı ve deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını ikmal etmiş olmalıdır. 1 yaşında görünen 6 aylık gürbüz kuzu
kurban edilebilir. Koyunun erkeği yani koç, diğerlerinin dişisi daha faziletlidir. Deve, sığır ve manda en fazla 7 kişi tarafından ortaklaşa kesilebilir. Koyun ve keçi sadece bir kişi tarafından kurban edilebilir. Kurbanlık hayvan kesilmeden kaybolur veya ölürse yerine yeniden kurbanlık alınması gerekir. Kurbanlık hayvanda da aranan şartlar vardır. Bunlar şunlardır: sağlıklı, organları tam, besili olması, çok zayıf, iki veya bir gözü kör, kesim yerine yürüyemeyecek kadar hasta ve topal, kulakları, boynuzları, kuyruğu, kökünden kesik veya kopuk ve dişlerinin çoğu dökülmüş olmamalıdır. Kurbanlık hayvan satın alındıktan sonra kusur oluşmuş ise bu hayvan Hanefi ve Malikilere göre yine kurban olmaz. Şafii ve Hanbelilere göre olur. Doğuştan boynuzsuz, şaşı, rahat yürüyebilen, topal, kulağı delik veya yırtık olma gibi az kusurlu hayvan kurban edilebilir. Her ibadette olduğu gibi niyet ve ihlas olmalıdır. Allahu Teala'ya ulaşacak olan kurbanın kanı ve eti değil, kişinin niyeti ve ihlasıdır. Kurbanı kişinin ya bizzat kendisi kesmeli veya kesebilecek birine vekalet vermelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kurbanlarını bizzat kendisi kesmiştir. Kurban kesmenin usulü. Kurbanlık hayvan, kurban kesim yerlerinde veya belirlenen temiz bir yerde kesilmeli, cadde ve sokaklarda veya ulu orta kesilmemelidir. Hayvan işkence etmeden, yüzü kıbleye gelecek şekilde, eziyet edilmeden güzelce yatırılmalı, eğer gerekiyorsa ayakları bağlanmalı, keskin bir bıçak ile, besmele ve tekbir ile kesilmelidir. Hayvanın usulüne göre kesilmiş olabilmesi için kurbanlık hayvanın yemek ve nefes borusuyla iki şah damarının kesilmesi gerekir. Hayvan henüz ölmeden kafasını gövdesinden ayırmak ve derisini yüzmeye başlamak mekruhtur. Kurban kesimi esnasında hayvana eziyet verilmemesi gerektiği gibi etraf çevrede kirletilmemelidir. Kurban atıkları çöpe veya gelişi güzel bir yere atılmamalı, toprağa gömülmelidir. Yine kurbanın yenilebilecek hiçbir şeyi zayi edilmemeli, etinden aile fertlerine, özellikle kurban kesemeyen insanlara tasadduk edilmelidir. Kurban kesenin aile fertleri kalabalık ve maddi durumu çok iyi değilse kurban etinin bir kısmını daha sonraki günler için saklayabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurban kesebilenlerin kesemeyenlere imkan sağlaması için kurban etlerinin 3 günden sonraya bırakılmasını yasaklamıştım. Artık kurban etini yiyin, yedirin ve daha sonraki günleriniz için saklayın. Kurban kesmenin faziletleri. Kurban kesen kimse Allah Teala ve Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin emrine uymuş, kulluk bilincine erişmiş, Allahu Teala'nın verdiği nimetlere şükretmiş, sevap kazanmış ve ahiret için azık hazırlamış olur. Günahlarının bağışlanmasına ve Allahu Teala'nın af ve mağfiretine vesile olur. Kurban etinin komşulara, ihtiyaç sahiplerine tasadduku sebebiyle sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma olur. Aynı zamanda bayram sevinci paylaşılmış, sosyal adalete katkı sağlanmış, paylaşma bilinci ve sevinci geliştirilmiş olur. Yine kişi kurban ibadetini yerine getirerek nefsini cimrilikten,
korumuş olur. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala an anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir bayram günü kurban olarak iki koç kesti ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle dedi: "Ben Allahu Teala'ya yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allahu Teala'ya çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah Teala içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur." Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Şeddat bin Evs radıyallahu teala anh diyor ki: "Ben iki şeyi Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem belledim. O şöyle buyurdu: Allah Teala her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu halde siz meşru bir sebeple öldürürken de işkence etmeden güzelce öldürün. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. Biriniz hayvan keseceği zaman bıçağı bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın." Şu vakte kadar bize kulak veren tüm kardeşlerimize, belki ilk defa dinleyenler de vardır, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde buluşabilmek ümidiyle, selam ve dua ile.

0: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Rahim. Ferdun, Hayyun, Kayyum, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zel Celali vel İkram, Ya Hay, Ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında, küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi. Değil

sen gitmişti. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız, en fazla sana muhtacız.

beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.